ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Çıkar atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın döyersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim mi ödeştim? Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık.

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha. Yalancı. Yalancı.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden.

0: Büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Teknolojileri MediaMarkt'tan Haier 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın efendim. 25 Mayıs Pazartesi sabahı 7.04 geçiyor. Bayram haftasına girdik. Hayırlı olsun. Sağlıklı saati huzurlu bir hafta olsun. Helalinden bol kazançlı, güzel tatilli, kazasız belasız yolculuklar olsun. Yok benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin efendim. Günaydın.
1: Türkiye'yi

0: En iyiler, en yeniler, en sevilenler Kral FM'de.
1: İlaç radyo.
2: Gönül dostu Şener.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: Tekrar beraber.
1: Yok şimdi şey bir haber var. Bir
0: sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı. Çocuklu şarkısı.
1: Ya bir dur tamam haber var. Gelirim senle.
0: Ayrılmak yok.
1: En son gün bile
0: tarih seni yazana kadar.
1: Mustafa Sandal şarkılarını seslendiren sanatçılardan biriydi Ekin Uzun'la. Malatya'da 5.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Bugün gazetelerden birinde bir dörtlük deprem daha okudum. 4 şiddetinde ama bu sefer Adana ile ilgili bir haber var. 8.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Niğde ve Osmaniye gibi çevre illerde de hissedilmiş. Sarsıntıda can kaybı veya yıkım olmamış. Bu çok güzel. Profesör Hasan Sözbilir savrum fayındaki enerjinin önemli bölümünün boşaldığını söylüyor. Profesör Naci Görür bu Adana havzası için tehdit diyor. Bu kez Adana korkuttu başlığı var. 4.9'da sallanmış. Çok geçmiş olsun. Rabbim büyüğünden beterinden korusun inşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: Guinness of Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanızda 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boynerde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
12: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
13: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
18: HDI Sigorta.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalı.

0: için Sütaş Ayran.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
9: İlaç gibi radyo.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
12: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
11: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Günlük güneşlik bir İstanbul sabahı, hava güzel olacak öyle görünüyor ama bayram tatiline yaklaşırken çok merak edilen hava durumu olasılıkları da ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamaya göre hafta boyunca aralıklarla yağış olması bekleniyor. Yurdun belli kesimlerinde hava 2-4 derece düşecek. Yağmurlu geçecek yerler çok fazla. Dikkatli olun. Bu arada süper El Nino bu yaz kavuracak bizi, öyle diyor uzmanlar. Bu yaz etkili olması beklenen süper El Nino ile sıcaklık rekor kıracak. Bunun uyarısı var. Allah yardımcımız olsun.

7.32 saatlerimiz. İzmir'den Vedat abiciğim misafir umdu değil, bulduğunu dinler. Kurban Bayramı'nda et dağıtıyoruz abi, şeker yok bizde. Maalesef et var, kavurma mı dağıtıyoruz? Gümüşhane'den Soner. Soner, Arife günü gelmediysen bayramı kutluyorsun, erkencisin. Bayram arşı için yapıyorsan geç kaldın. Şimdiki aşklar mezara kadar sürmüyor, pazara kadar sürüyor demiş Eyüp'ten Fadime. Pazara kadar sürüyorsa o da iyi. Harbiden o da iyi ya. Samsun'dan idi. Samsun Salı Pazarı'ndan da. Kim geldi bilmiyoruz. Biri geldi ama. Şimdiden hayırlı bayramlar dilemiş. Samsun Salı Pazarı. Seda hayırlı bayramlar.

0: aşkım.
1: Geçimiz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceydi. Yanlış hatırlamıyorsak Bilgi Üniversitesi'nin tamamen kapatıldığı ilgili bir haberle karşılaşmıştık. Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 22 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmıştı. Resmi gazetede dün gece yayınlanan yeni Cumhurbaşkanı kararı ile Bilgi Üniversitesi'ne yeniden açıldı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu kararın alındığı öğrenildi. Vallahi bence doğru bir karar.
2: Anladım şimdi.
1: İnşallah çocuklar bu durumdan etkilenmeden okul hayatındaki başarısını devam eder. Yolunuz açık olsun çocuklar. Allah zihin açıklığı versin.

Bundan birkaç sene önce bilim insanları dünyadaki yaşanan hava durumu iklimlerle ilgili hani haberlerde gördüğümüz bize çok uzak ülkelerde yaşanan o fırtınalar, felaketlerle ilgili bizde de olacak demişlerdi. Ufak ufak yaşadık ama sanki bu sefer durum biraz farklı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şermin Tağıl Süper El Niño'nun Türkiye'de kuraklık, orman yangınları ve ani sellere neden olabileceğini söylüyor. Bu yaz yeni sıcaklık rekorları beklediğini aktarıyor. Ancak biraz önceki haberde bahsetmiştik El Niño bizi kavuracak diye. Ege ve Akdeniz'de kuraklık riskinin, Karadeniz'de şiddetli yağış ve sel olaylarının öne çıkacağını kaydediyor. Meteoroloji uzmanları ise sonbaharda Akdeniz'de fırtına ve tropikal sistemlerin oluşabileceğine dikkat çekiyor. Her şeye hazırlıklı olalım. Ama her şeye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2.000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
2: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
3: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
4: Eksik varsa getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Beşiktaş hayran.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde cinsat.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
10: Türkiye'yi uyandıran adam.
7: Gönül dostu Şener. Şener.

şimdiden bayramı kutlayanlar bayramda mesaj atmaz değil mi bayramı kutlusun diye? Erken kutluyorsunuz. Kocaeli'den Mehmet bayramı kutladı. Kesmiş olduğunuz kurbanları Allah kabul edilsin diye yazdı. Sinop Ayancık'tan Ferhat günaydın. Çorum Spor'a başarılar diliyorum bir Beşiktaşlı olarak. Bursa Yenişehir'den İbrahim de Süper Lig'e yükselen Çorum Spor'u tebrik etti. Biz de tebrik ettik. Serdar Gürler'in, Mehmet Yam'ın golleriyle, iki güzel kafa golüyle Çorum Spor Süper Lig'e çıktı. Hadi bakalım. Eski Galatasaraylı hoca orada dedi ki, ilk amacımız dedi ligde kalmak.

0: gelen mi?
1: Türkiye Kupası finalinde de Konyaspor Trabzonspor karşılaşması. Trabzonspor'un galibiyetini bitti. Onuaçu yine şovunu yaptı. Yalnız maçta yani 20 tane falan var mı tam saymadım ama o kadar çok sarı kart çıktı ki maçta. O kadar çok sarı kart vardı. Hemen sayamadım, yetişemedim. Çok hırçındı futbolcular. Özellikle Konya tarafındaki futbolcular. Aslında çok iyi bir başlangıcı vardı ikinci yarı. Biraz böyle kendilerini futbola verip o hırçınlıktan uzak kalıp sakin kalsaydı belki de Konya kupayı alacaktı ama sakin kalan kazandı. Trabzon'u tebrik edelim. Süper Kupa'da Galatasaray, Konya, Fenerbahçe, Trabzon eşleşmiş. Hadi bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binayı tahliye etti.
5: Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp çok vurduranlara yazıklar olsun. Butlan kovaladılar. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Butlancıları muhalefet koltuğuna, talip olanları geride bırakıp İktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: Özgür Özel polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından bu mesajı verdi. İsim vermedi ama çok sert sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel daha sonra meclise yürüdü. Bir saatlik yürüyüşün ardından meclise ulaşan Özgür Özel, "Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır," dedi. Özel mesaisine mecliste devam edecek. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde tarihi anlar yaşanırken dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra kameraların karşısına geçen eski CHP milletvekili Müslüm Sarı, Kurban Bayramı sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceğini açıkladı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya bu buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı. Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bayram sonuna doğru.
4: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Kurucu vakfına kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. "Her şeyin kanıtı benim elimde," dedi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ve ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin olay yerinde günlerce keşif yaptığı ortaya çıktı. Tarafların açıklamalarına göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma çok yakın. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. İran tarafı da görüşmelere dair olumlu sinyaller verdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını garanti etmeye hazır olduklarını söyledi. Pakistan'da bayram için memleketlerine giden askerleri taşıyan trene bombalı araçla saldırı düzenlendi. 28 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. Yollarda bayram yoğunluğu sürüyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Tatil merkezi Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 79.sü düzenlenen festivalde Romanyalı yönetmen Cristian Mungiu, Fjord filmiyle Altın Palmiye ödülüne layık görüldü.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %4,89 değer kazancı ile 13.808 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 45.73, euro 53.04, gram altın 6.703 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 76.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci lig playoff finalinde Esenler Erospor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hull City 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Tarihi zafer sonrası tribünde büyük sevinç yaşayan Acun Ilıcalı Türk bayrağıyla sahaya indi ve gözyaşlarını tutamadı. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
8: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar daha dar alanı etkileyecek. Bugün İstanbul çok bulutlu 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir çok bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya çok bulutlu 25 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
9: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
4: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Pazartesi sabahı ikinci saatten 12 dakikayı girdi bıraktık. Uyandırma çalışmalarımız devam ediyor. Gelen mesajlar dolusunda İstanbul'un boş olduğunu, trafiğin rahat olduğunu, işe rahat rahat gidebildiğini yazmış sevgili Dada Sema. Çorumluyuz, Allah'ın adamıyız diyen, kendini yazmayan arkadaşa selam olsun. 2 kilo pirzola alabilir miyim? Abicim kavurma var, kavurma. Pirzola yok. Ne

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
5: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
4: Tamam da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
5: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
4: Evet.
5: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
4: Neden ki o?
5: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
4: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
5: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
4: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
5: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
4: ya
5: bulunabilirim.
4: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
13: Bayram coşkusu vatanda.

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
2: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapalı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Hürriyet Doğan Antalya'dan, ya o lafın aslı Adanalıyık Allah'ın adamı değil mi diyor. Çorum nereden araya kaynadı? Bırak birinciliğe çıktılar. Şampiyon oldular, mutlu olsunlar. Bir kereden bir şey olmaz, kullansınlar ya. Bak akşam gençler ne güzel sohbet etti, eğlendi gitti, manzara da bu kaldı diyor, Umut göndermiş. Gençlerin deniz kenarını değinirip mutlu olduk. Sohbet ettikten sonra bıraktıkları çöplerin fotoğrafını göndermiş. Ne yapayım, yayından sonra toplamaya mı geleyim? Bana diye gönderin, belediyeye gönder. Gençlerimiz yapmaz öyle şey. Bugün temizlik varmış. Kayseri'den Ayten abla göndermiş. Bayram temizliği normaldir abla. Temizlik imandan gelir. Haftada bir kez 10 dakikalık telefon görüşmemizi de yapamadık diyor. Bayram içinde gidemedik, araba bozuldu diye yazmış. Ermenik M tipi A2 koğuşunda yatan eşi Aykut'a, Konya'dan Meral onu çok sevdi diye yazmış. İyi bayramlar. Atina. Atina'dan kim acaba gönderen? Orada bir tane tanıdığımız var, ismi aklıma gelmiyor. Dilimin ucunda. Almanya'dan Osman. Duydum ki Türkiye'nin en geç radyocusu senmişsin. Benjamin Button ben zaten. Bir Omar, Benjamin Button, bir de ben varım.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Manşetlerde CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası yaşananlar var. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. CHP'de tahliye krizi. Genel merkez savaş alanına döndü, başsavcılık soruşturma başlattı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi dün polis tarafından tahliye edildi. Arbede'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özgür Özel, bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze gideceği açıklandı. Polis zoruyla CHP'de tahliye, Hürriyet'in manşeti bugün. Ayrıntısını aktaralım. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu'nun tahliye başvurusu üzerine dün polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. Biber gazı ve plastik mermi kullanılan müdahale ile bina boşaltıldı. Özel yürüyerek meclise gitti. Baba ocağını geri almak için çıkıyoruz. Bu haberin alt başlığı. Özgür Özel çıkışta herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak biz baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz açıklamasını yaptı Özel. Kalabalık bir grupla yürüyerek meclise gitti. Savcılık soruşturma açtı. Örgüte çağrı hemen bu haberin yanındaki başlık. Tahliye gerilimi sürerken Kılıçdaroğlu basın danışmanı aracılığıyla açıklama yaptı. CHP örgütünün mahkeme kararına uymasını isteyerek talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır dedi. Yine önemli bir başlık, Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararı iptal edildi. Habertürk'ten aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Geçelim Milliyet'e. CHP'de kaos burada manşet. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tahliye gerginliği ve arbede yaşandı. Tebligat gün boyu devam eden gerginlik ve arbede arasında ve biber gazlı polis müdahalesiyle Özgür Özel'e iletildi. Tebligatı bunun için yıktılar baba ocağını diyerek yırtan Özel, herkes kendine yakışanı yapıyor, çok üzgünüm. Bir baba ocağını bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri almak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde kimse buna cesaret edemeyecek diyerek genel merkez binasını boşalttı. Trafik çilesi bitmedi, yine önemli bir başlık Milliyet'ten. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu dün de sürdü. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşakta trafik yoğunluğu artarken trafik durma noktasına geldi. Tatilin ikinci gününde meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Ve Sabah gazetesi manşete bakalım. Özel provokasyon fiyaskoyla bitti. Şaibeli Kurultay davasıyla görevinden alınan Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nde kaos çıkardı. Polise saldıran provokatörler binadan tahliye edildi. Beklediği desteği bulamayan Özel, tekrar döneceğim diyerek odasını boşalttı deniliyor detaylarda. Şimdi de Sözcü var sırada. Manşet Sözcü'de, iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. 18 milyon kişinin oyunu alan partiye gazlı darbe. CHP'ye çıkan yollar kapatıldı. Genel merkez polis ordusuyla kuşatıldı. Kapısı demir makaslarıyla kırıldı. Gazla, copla, balyozla içeri girildi. Demokrasinin fişi çekildi. Yürüyüşümüz partiyi iktidar yapmadan durmayacak alt başlık haberde. CHP lideri Özgür Özel, gazla copla boşaltılan genel merkezden meydan okuyarak çıktı, meclise yürürken Sözcü TV'ye konuştu. Özgür Özel, mücadele için bina değil yürek lazım dedi. CHP iktidar olana kadar milletle yürüyeceğiz resti çekti. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir bayram tatili geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Fiyatları çok pahalı beyler sanıyorum demiş. Ne yapayım? 500 alıp 300'e mi satayım? Ben mi zarar edeyim? Ne yapayım yani? Bak bir tane tosun var. 1 ton 250 kilo. Normal fiyatı 520 bin liraymış. İndirimli 480'e satmışlar. O da tanıdan satmışlar. 480 bin lira. 1 ton 250.

Herkes tatili yapıyor, bizim patronun gözü uymuyor. Biz çalışıyoruz demiş. Denizay göndermiş. Bayramı şimdiden kutladı Leman abla. Çoluk çocuk torun torba gelecek, unuturuz ne olur ne olmaz diyor. Bayrama da beklerim, kurban var diyor. Bak işi çözmüş Balıkesir'den Adem. Kurban yok ama benim için somon balığı tutmuş. O da güzel. Senin için sakladım bir tanesini diyor. Bekle kurban sabah keseriz. İhtiyar delikanlı Ankara'ya geçiyor, önüne selam. Şimdi millet tatilde, her şey geride kaldı diyor. Evvelden büyüklerin evinde kahvaltıda bayramlaşılırdı. Vallahi ne güzel olurdu o zamanlar. Ferdi biz de çalışıyoruz, garip ne yapsın diyor. Çalışsın. Malatya'dan selam Hüsnü göndermiş. Önceden insanlar harbi çaylar demli, insanlar harbi çaylar demli olurdu. Şimdilerde çaylar sallama, gerisini herkes

0: Atacan Yunanistan'dan ben izinliyim, yayın bitti mi yatacağım diyor. Şş, ayıp lan, Kezban duymasın, söylenir mi o ya? Saygısız. Neyse, şaka yapıyorum, şaka. O da şaka yapıyor zaten de. Bayramlarda ya da farklı zamanlarda ama özellikle bayramlarda dikkatimizi çeken bir şeydir bu. Bir mesajım var. Önce ona bir döneyim. Kahramanmaraş'tan Meral abla. Bu mesajı görünce aklıma geldi. Bayramda bir nebze önceden geldi bana diyor. Önce kızım, torunlarım, sonra oğlumla gelinim geldi çok şükür diyor. Bugünden sonraki şarkıların hepsi onlar için olsun. Şimdi dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Kız ve damat gelince damadın sevdiği yemekler, tatlılar, börekler, çörekler yapılır. Doğru mu? Doğru. Ama evin oğluyla gelin geldiği zaman aynı muamele söz konusu değil abi. Ben yapıyorum diyebilirsiniz ama %80. Hatta hadi gelin bulaşıkları yıka diye bayramda mutfağa da sokarsınız. Damada gösterilen özen geline gösterilmiyor abi. Bir daha iki. Kimse oradan ben yapıyorum, gelinimin yeri ayrı demesin. %10 bilemedi, %20. Yalan mı?
1: Evlerinin önünde.
0: Gelin kalk bir çay koy bakayım.
1: Evlerinin önünde vardır dikili taşlar. Aklıma bak.
0: Bir de şey var bayramda. Önce sizinkilere mi gideceğiz, bizimkilere mi? Önce bizimkilere. Ve hep gelin kazanır. Her zaman. O yüzden kaynana da gelini hürmet et. Geç geldiği için.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
8: Prime Computest Auto Expertiz, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
15: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCoin'le öde. Çünkü ödemek Easy.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Güzel ama kesin pahalıdır diye fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Veda zamanı geldi, veda edeceğim ama spor adını, futbol adını iki kelime etmeden ayrılamayacağım. Çünkü kaç zamandır aklımda. Aston Villa maçını seyrettik. Rakip Almanya, Freiburg kaybetti, alkışladı. Hull City'nin maçını izledik. Hull City İngiltere Premier Lig'e çıktı, rakip alkışladı. Dün akşam Çorum maçında birkaç tane öyle atıldı. Ama Konya Trabzon maçında hem Konya taraftarı hem Trabzon taraftarı o ellerinde meşalelerle sahayı savaş alanına çevirdiler. Futbol maçı seyretmeye mi gidiyoruz? Daha yeni, savaşa mı gidiyoruz? Bizim daha çok fırın ekmek yememiz lazım taraftar olarak. Ayırmıyorum, hepsi dahil, bütün takımlar dahil. Biz taraftar olarak kendimizi düzeltmediğimiz sürece çok doğru bir futbol beklemeyelim arkadaşlar. Sürçülisan etkisi kahvola. Ölmezse kalırsa yarın görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım, bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binayı tahliye etti.
5: Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jop vurduranlara yazıklar olsun. Butlan kovaladılar. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Butlancıları muhalefet koltuğuna, talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: Özgür Özel polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından bu mesajı verdi. İsim vermedi ama çok sert sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel daha sonra meclise yürüdü. Bir saatlik yürüyüşün ardından meclise ulaşan Özgür Özel, "Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır," dedi. Özel mesaisine mecliste devam edecek. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde tarihi anlar yaşanırken dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra kameraların karşısına geçen eski CHP milletvekili Müslüm Sarı, Kurban Bayramı sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceğini açıkladı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı. Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bayram sonuna doğru.
4: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Kurucu vakfına kayyum atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Tarafların açıklamalarına göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma çok yakın. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. Pakistan'da bayram için memleketlerine giden askerleri taşıyan trene bombalı araçla saldırı düzenlendi. 28 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. Yollarda bayram yoğunluğu sürüyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Tatil merkezi Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 79.sü düzenlenen festivalde Romanyalı yönetmen Cristian Mungiu, Fjord filmiyle Altın Palmiye ödülüne layık görüldü.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hull City 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Tarihi zafer sonrası tribünde büyük sevinç yaşayan Acun Ilıcalı Türk bayrağıyla sahaya indi ve gözyaşlarını tutamadı. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıllardan sonra mutlu sona ulaştı. Şansa kalmaz işimiz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat

akşamlar olsun. Bayram hazırlıkları var. Yolculuk hazırlıkları var. Sevenler inşallah sevdiklerine kavuşacaklar. Aileler bir araya gelecek. Akrabalar buluşacak. Güzel günler olacak inşallah. Şu memleketin üstündeki

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: İyi akşamı yapar.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.

0: Yatırımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
12: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
13: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
14: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
15: Bes Allianz'tır. İlaç gibi radyo.
16: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
15: İlaç gibi radyo.
17: Reklam. Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
18: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
17: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
19: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
20: Kezban'ın günlüğü.
21: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
22: Radyosunu şimdi açanlara...

Bayram boyunca biraz hareketli, eğlenceli şarkılar çalalım. Bugün itibariyle bayram başlamıştır sayılabilir. Çoğu kişi tatil için yollarda. Dikkatli gidin. Hayırlısıyla mutlu mutlu sağlıkla ulaşın gideceğiniz yerlere, sevdiklerinize güzelliklerle kavuşun inşallah sevgili kralcılar. Acele etmeyin, yavaş yavaş gidin, keyifli keyifli gidin. Uzun yolun tadı da başkadır. Aileyle yapılan yolculuklar sonra hatıralarda çok güzel izler bırakıyor. Biz böyle zamanlarda, gerçi bayramlarda biz hep canlı yayındayız da onun dışındaki zamanlarda aileyi ziyarete gittiğimizde, babamız hayattayken yolda ona küçük hediyeler alırdık, ona videolar çekerdik, yoldayız, şuradayız, buradayız diye atardık. Ne bileyim ben, güzel zamanlardı. Bazı şeyler sadece anılarda kalıyor. Onun için güzelliklerle, yavaş yavaş keyifle

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
4: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
3: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
4: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
3: Evet.
4: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
3: Neden ki o?
4: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru, yani bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
3: Yener abi, maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
4: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
3: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
4: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
3: ya
4: bulunabilirim.
3: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
6: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
8: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
10: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen ol.
15: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, iş

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Suat Gilgin, ne bayramı Tezban abla, biz çalışıyoruz diyor. Ben de çalışıyorum, beraberiz. Bayram boyunca burada olacağım ben de. Biz birlikte olduktan sonra her zaman bayram. Bizim için öyle. Canlı yayında milyonlara günaydın dediğimiz her sabah bize bayram. Kolay gelsin Suat'cığım. Bu dünya birilerinin omuzunda dönüyor. Onlar emekçiler. Bayramda, seyranda herkes tatilde dinlenirken onlar çalışanlar, emekçiler. Hepinize gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral.
5: Gönüllerin kralı.

0: Revolution Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Kimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, antik

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: sağlıkla kavuştursun inşallah anneni, sevdiklerine. Bazı şeyleri uzakta yaşamak gerçekten çok zor. Heyecanımı seninle paylaşmak istedim. Çünkü buradaki tek arkadaşım Kral FM.
1: Ya.
0: Ferdi abiden çalacağım sana. Hayırlı yolculuklar diliyorum hem sana hem gurbetten memlekete doğru yolculuğa çıkanlara. Direksiyon başında bizi dinleyen bütün...

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Evet, en yenilerden en eskilere yolculuğumuz devam ediyor. Melek Mosso'nun Mustafa Sandal şarkısı, o çok sevilen şarkısı, düetinde Gidenlerden ve Unutulmayanlarda Ferdi Özbeğen. Reklam dönüşü Müslüm Baba'dan iki güzel şarkıyla veda edeceğiz. Bir efsane. Yarın kısmetse saatler

0: Akbanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
15: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
17: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: sağlam kalbimle kalmadı artık yerim. Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar daha dar alanı etkileyecek. Bugün İstanbul çok bulutlu 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir çok bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya çok bulutlu 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus

Efendim iki günlük aranın ardından tekrar birlikteyiz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca en güzel şarkılar yine her zaman olduğu gibi siz kralcılar için gelecek. Mesajlarınızı da bekliyorum bu arada. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına isteklerinizi ve kısa notlarınızı yazıp bana ulaşabilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
5: Akbank. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Canın çekince aç bir afşar seninle. Meyveli sade iç bir afşar keyifle.
7: Afşar doğal maden suyu.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her an

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Bayram tatili başladı. İstanbul trafiğinde bir rahatlama ama İstanbul trafiği hariç diğer illerde de bir yoğunluk var. Son birkaç gündür özellikle Ankara İstanbul çıkışı Ankara yönüne doğru birçok memleketi zaten gidiş yolu Karadeniz yolu İç Anadolu bölgesi birçok ile giden yol bu güzergahtan geçiyor. Bir yoğunluk yaşanıyordu. Bugün durum ne bilmiyorum ama İstanbul'da bir rahatlama var. Bu arada bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yollara çıkan şu anda yollarda olan bütün sürücülere dikkatli olmaları konusunda bir hatırlatma yapıp hayırlı yolculuklar dileklerimi de iletiyorum. Mesajlarınız gelmeye başladı. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Mehmet Çepik Paris'ten göndermiş. Kucak dolusu selamlar. Bizlere de bir şarkı diye notunu iletmiş. Lütfü Atalay Karaman'dan sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Kenan Ezver göndermiş mesajını Bilecik Osman elinden. Kenan şu an Pamukova'da birlikte zeytin budama yaptığımız değerli kardeşim Erkan'a bir isteğim var demiş ama az evvel Müslüm Gürses çaldım. Selamlar Çınar Yılmaz için Volkan Konak'tan bir şarkı rica ediyorum demiş. Naciye göndermiş mesajı Volkan Konak'tan da çok güzel bir şarkı hazırladım.

0: silerim.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
8: Garanti BBVA yatırım.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
11: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
10: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
11: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
10: Evet.
11: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
10: Neden ki o?
11: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
10: Yener abi. Maide bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
11: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
10: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
11: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
10: ya
11: bulunabilirim.
10: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
14: Bir Evim.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre yenilikçi olmalı.
17: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
18: Bana göre vizyoner olmalı.
19: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
8: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Haberciyiz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Devam ediyor. Dün sosyal medya hesabımdan da paylaşmıştım. Almanya'da bir organizasyon, bir bayram şenliği var. Ben de davetliyim ama maalesef o tarihte Manisa'da olacağım Kültür Yolu Festivali'nde. Sevgili Kenan Hasan Arslan başkanıma, sevgili Muhammed Ürker kardeşime ve bu organizasyonda emeği geçen Uluslararası Demokratlar Birliği mensuplarına selamlarımı iletiyorum. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Katılamıyorum maalesef ama inşallah en kısa sürede yapacağınız diğer bir organizasyonda birlikte olacağız. Çocuklarla alakalı birçok etkinlik var. Herkese, gurbetçilere hitap edecek çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek bu arada. Köln'de gerçekleşecek olan bir organizasyon. Emeği geçen herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm gurbetçi dostlara da çalacağım bu güzel şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gün ortasında gelişmelerde sizlerleyiz. Mutlak butlan kararının ardından yaşananlar manşette. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve partililerle bayramlaşacak. Şimdi dün yaşananları hatırlatalım. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binayı tahliye etti.
2: Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jok vurduranlara yazıklar olsun. Butlan kovaladılar. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Butlancıları muhalefet koltuğuna, talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Özgür Özel polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından bu mesajı verdi. Özel daha sonra meclise yürüdü. Bir saatlik yürüyüşün ardından meclise ulaşan Özgür Özel, bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır dedi. Bugün 13.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Özel'i mecliste ziyaret edecek. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde tarihi anlar yaşanırken dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Bir başka önemli gelişme, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Kurucu vakfına kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Gülistan 9 soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ve ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin olay yerinde günlerce keşif yaptığı ortaya çıktı. Tarafların açıklamalarına göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma çok yakın. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. İran tarafı da görüşmelere dair olumlu sinyaller verdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını garanti etmeye hazır olduklarını söyledi. Pakistan'da bayram için memleketlerine giden askerleri taşıyan trene bombalı araçla saldırı düzenlendi. 28 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Yollarda bayram yoğunluğu sürüyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Tatil merkezi Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 79.sü düzenlenen festivalde Romanyalı yönetmen Christian Mungiu, Fjord filmiyle Altın Palmiye ödülüne layık görüldü.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,59 yükselişle 13.889,42 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.700'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 45.71, euro 53.30, gram altın 6.707 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 77 bin dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birincilik playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hull City 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Teknosa'da Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
9: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
8: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
10: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrika'da Ali devam ediyor.

Sertliğiniz devam ediyor. Aysel Baykan duygusal bir mesaj göndermiş. Annemi kaybedeli 18 gün oldu. Hamiyet Yüce Ses'i çok severdi. Ben de seni selamlıyorum, öpüyorum demiş. Hamiyet Yüce Ses'ten bir şarkı. Tamam, hazırladım, dinleteceğim inşallah. Ali Bey, iyi yayınlar dilerim. Avusturya'dan Sezgin Odabaş. Şu an bahçede torunlarımla sizleri dinliyorum diye bir not iletmiş. Gözlerinden öpüyorum torunlarınızın. Gaziantep'ten sizi severek dinliyoruz. Sadık göndermiş mesajı. İstek şarkısında yazmış. Selamlarını iletmiş. 20 senedir de seni dinliyorum. 13 yaşımdan beri mesajlarımı okursam da sevinirim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Benden de selam olsun size. Başarılarınız daim olsun. Havva göndermiş mesajı, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den, Mehmet Demirel, kolay gelsin, iyi bayramlar. Kral ailesine sevgiler gönderiyorum diye bir not iletmiş.

Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili Mine annem, bir not iletmiş Ali'cim, ben de seni dinliyorum. Bana, torunlarıma, evlatlarıma, beni sevenlere bir şarkı çalarsan sevinirim diye notunu iletmiş. Coşkun Sabah'tan çok güzel bir şarkı hazırladım. Şükrü Tahran göndermiş mesajını, Konya Bozkır Kara Ardıç Mahallesi'nden. İsteğinde yazmış. Son şarkımı sana armağan edeceğim sevgili Şükrü. Sırada Coşkun Sabah var. Coşkun Sabah'la devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Erciyiz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
3: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Sen kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Benden hemen sonra Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar daha dar alanı etkileyecek. Bugün İstanbul çok bulutlu 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir çok bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya çok bulutlu 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ferdi abimiz ne kadar güzel bir reçete yazmış değil mi? En umutsuz, en mutsuz anınızda yapacağınız en güzel şey, sizi mutlu eden şeyleri düşüneceksiniz. Onlarla teselli bulacaksınız. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz dedik günlerden pazartesi. Hava İstanbul'da mis gibi. Güneşin güzel tebessümünü hissettik. Tabii ki böyle havalarda insanın motivasyonu da güzel oluyor değil mi? Kıymetli şarkılarımız var bugün de. Vallahi yani ben çalıyorum diye söylemiyorum. Her bir şarkı mı güzel olur kardeşim? Muazzam. Eyvallah. O halde doğru yerdesiniz. Şöyle açın radyonuzun sesini birazcık daha. Aynen. Aç sesini kardeşim. Harbi bacınız, harbi kız yayında.

Gerçekten de öyle. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle konulunca, seven sevdiğini de bulunca hayat gerçekten de acayip güzel. Bu güzelliği yaşayanlar şanslısınız. Ne kadar şükretseniz az kardeşim. 0532 703 9200 0532 703 9200 WhatsApp numaramız. Paylaşımlar var. Yoklamada yeni alan kralcılarımız döktürmüşler. Helal olsun size. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi hepsini bir değerlendireceğim diye niyet ettim ama yayın sonuna kadar umuyorum ki kimsenin kalbini kırmam. İmparatorla devam ediyoruz. Sen yoksun. Bu şarkı da orta ritimlidir. İnsanın yüzünde tatlı bir tebessüm bırakır. O halde tebessüm dolu bu şarkıyı da daha ikili dinleyelim.

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Umuyorum ki bu sorunuzun cevabı evet olsun. Çünkü sevgi karşılıklı olduğu zaman güzeldir kardeşim. Tek taraflı sevgi olur mu? Olur. Şimdi diyeceksiniz ki arı bir kız, ben o kadar çok seviyorum ki benim sevgim her ikimize de yeter. Gerçekten yetiyor mu? Ya da siz mi kendinizi kandırıyorsunuz? Sevgi yetebilir ama emeksiz sevgi olmaz kardeşim. Emeği görelim, emeği. Mesajlar geliyor dedik. Bursa'dan Çağdaş, kız arkadaşı Ülken'le beraber bizi dinliyormuş. Selam olsun. Harbi kız, seni çok ama çok seviyorum diyen bir dinleyicimiz var. Teşekkür ediyorum. Ben de sevginize her zaman, her zaman layık olmaya çalışacağım. Sevgili Yarencim, Samsun'a da yazıyoruz. Reçetemizi Beydağlı kardeşimiz de yerini almış.

Ara ara paylaşıyoruz dostlar. Hadi tabak çanak ne varsa atın kardeşim. Bin parçaya bölünsün. Öyle derler, boş ver, iyidir, nazar çıkar falan derler ama yani o takım bir bozulunca yani o kaseler olmuyor işte. Benim de evde öyle. Abi ne kadar özenirsem özeneyim kesin bir şey oluyor. Ya bulaşık makinesini yerleştirirken kenarından bir şey gidiyor. Ya misafir gelince ya bir şey oluyor yani. O yüzden özellikle bir takım muhakkak ki bir yere ayrılıyor. Diyorum ki burada kalsın, misafir falan gelince kardeşim bunların hepsini bir araya toparlayamıyorum ben. En azından bunlar yedekte kalsın diye bekliyoruz. Tutuyoruz onları orada ama tabii olur böyle kazalar. Tabak çanak kırılsın mühim değil. Önemli olan kalpler, gönüller kırılmasın. Vallahi onun telafisi olmuyor. Devam ediyoruz.

Tam yol şarkıları valla. Yollarda bizi dinleyen kaptanlarımıza selam olsun. İstanbul birazcık rahatladı ama tam değil. Hafta sonu itibariyle memleketini bayramı kutlayacak olanlar valla büyük bir heyecanla gittiler. Daha da vardır herhalde gidemeyenler. Dikkatli olalım, uykusuz yollara çıkmayalım, hız yapmayalım. Bayramı tadını bırakalım yani, tadımız kaçmasın. Şu anda sihir halimizi dinleyen o kadar çok fazla dinleyenimizin olduğunu biliyorum ki onlara da yazacağım çok güzel reçeteler var. Uyutmayacağız sizi yani. Peki. Yine aşka dair müthiş bir şarkı. Vallahi eleyeceğiz aşktan.

Tabii bu sözler kıskançlık belirtisi. Öyle şeyler yapmayın kardeşim. Seviyorsa yanınızdadır. Eğer bir başkasını tercih ediyorsa belli ki sizi hak etmiyordur. Hak ettiğiyle daha mutlu olsun. Olabiliyorsa tabii. Valla siz gideni çok fazla abartmayın. Hani diyorlar ya, gelen gideni aratır. Yok kardeşim, niye öyle bir şey olsun ki? Demek ki siz gideni çok abartıyorsunuz. Çok gözünüzde büyütüyorsunuz. Şimdi Nalan'la sizleri baş başa bırakacağım dostlar. Mesajlar demiştik. Şöyle bir bakalım, birkaç tanesini değerlendirelim. Nadide Uzunoğlu, sevgiler selamlar. Nihat abicim, seni unutmayalım. Programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında Habib Bilir var. Aydın Arıcı kardeşim, seni gördüm. Çaykit'ten hadi. Selam olsun sana da. Bursa'dan programımızı takip eden Mustafa Gürbüz. Sevgilerimizi gönderelim. Trabzon Maçka. Evet, gördük. Zübeydeciğim seni de.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
13: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
19: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
20: Sağlam bankacılık.
21: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
22: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Çok önemli bir değerdir cansever. Güç yorumuyla programımıza onu da ağırladık. İlk saatimizi de yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz dostlar. Bursa'dan sevgili Tuncay Altıntaş kardeşim. Bayram temizi yapan eşim Belgin'e bir şarkı istiyorum demiş. Helal olsun enişte. Valla düşüncelisin. Şarkıyı gönderdin. Birazdan yardımına gidersin herhalde. İstanbul'dan Sakarya Gevre'den evime giderken seni yolda dinliyoruz harbi kız demiş. Sevgili nöbetçi Onur Sakarya'dan. Eyvallah kardeşim, yolun açık olsun. Alanya'dan Ekrem, herkesin bayramını şimdiden kutluyorum harbi kız. Karabahtlılara armağan etmiş şarkı demiş. Peki Muğla'dan Nazan eşim Süleyman için bir şarkı istiyorum. Süleyman Bedir, seni haybeden değil harbiden çok seviyorum demiş. Eniştiniz Ünisa, vallahi o da mest olmuştur. Helal olsun, mutluluğunuz daim olsun. Huzurun olduğu yerde bereket olur. Vallahi. Bayramda kırgınlık, küskünlük olmasın. Tripleri sonrasını bırakırsınız. Devam edelim bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Yapı Kredi World'lular

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Parayı herkes kazanır da huzuru herkes aşıyamıyor dostlar. En pahalı şey artık huzur olmuş. Herkes kaybetmiş ama kimse söylemiyor. Ferdi abimiz ne kadar güzel açık ve net söylemiş. Huzurum kalmadı diyor ya. Allah inşallah yattığı yerde huzur bulmuşsundur Ferdi abicim. Mekanın cennet olsun. Olmasaydı derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Ömer Yavaş seni kızlarıma dahi dinletiyorum demiş. Eyvallah, yani dinlemekle kalmaksızın aşılamış. Var olasın yavrularına da buradan selam olsun. Yanaklarından öpüyorum her birinin.

Şimdi Samsun'a selam olsun. Harbi kız senin bayram programın nedir demiş. Vallahi bayramda çalışıyoruz dostlar. Yayındayız haliyle. Böyle yayın sonrasında bayram ziyaretlerimiz olur ama benim büyük kızım LGS'de olacak yani. Allah zihin açıklığı versin tüm yavrularımıza. Yüzük yüzük kuyruğuna kadar geldik. Haliyle disiplin sağlayabilmek adına da evde fedakarlık yapacak olan şahsı muhterem kişi ben olacağım için çocuklarımın başındayım. Bayramdan sonra da maşallah her gün yazılı. Yani sistem böyle. Nasıl bir bayram olacaksa inşallah nasip olursa bir anneciğimin babacığımın hayır duasını almayı çok arzu ediyorum. Onlar da 40'lı 50'li Üsküp'teler. Onları görebilirsem, hayır dualarını alabilirsem benim için asıl bayram o zaman olacak. Beraberiz yani, buralardayız. İstanbul önce Allah sonra bizlere emanet. Gezenler tozanlar bizim yerimizi de gezsinler tozsunlar. Gittikleri her yere bizden de selamlar iletsinler. Bulmuş oldukları ortamlarda fırsat buldukça bizi dinlesinler kardeşim. Vallahi mutlu oluruz. Biz sizi yalnız bırakmadık, sizi bizi yalnız bırakmayın. Eskişehir'den bizi dinleyen kralcılarımız var Havva'cığım. İşimizin başındayız. Talibim kızım. Selcan ve oğlum Berat özellikle sana da armağan olsun harbi kız demiş. Ne güzel, mutluluğunuz daim olsun. Konya'dan Özlemciğim. Okulda çalışıyormuşsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar ünlü ablası Ayten. Şu an bizi kulak veriyormuş. Kolaylıklar diliyoruz bir kez daha sizlere. Tekirdağ'dan selamlar harbi kız demişler. Ramazan Şimşek. Belçika'da yazdır açıda demiş. Eyvallah. Seve seve yazıyoruz. İzmir'den Sinemciğim. Kolay gelsin güzelim. Temizlik yapıyormuşsun.

0: Bodrum'dan sevgili Ünal abicim selam olsun sana da. Serdar Baba'dan çok güzel şarkılar paylaştık. Umuyorum ki sen de keyifle dinlemişsindir. Kuşadası'ndan Şaban Bulut kardeşimizi yoklamada yerini almış. Konya Ereğli'den Hasan severek dinliyoruz harbi kız demişler. Eyvallah. Kıvırcık Ali'den bir şarkı isteyen kralcımız var. Şırnak T-Tipi kapalı cezaevinde bizi dinliyorlarmış. Allah kurtarsın. Evet, müthiş bir klasik. Her şey erdi şu zavallı aklım ama bir türlü seni unutmaya ermiyor be Ayşem. Vay Ayşeler vay.
1: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin tüketti.

0: ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Halkın Radyosu

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: Afşar Doğal Maden Suyu.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok. Faiz yok. Kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin. Birevim, Birevim, sizi
4: düşünen Birevim. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Taze taze getir, bir mutluluk getir.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Canımızı sıkan çok şeyler olabilir ama bizi mutlu edecek şeyler de var. Onları düşüneceğiz dostlar. Halimize her zaman şükredeceğiz. Bizden çok daha zor durumda olanlar olduğunu düşünerek hayatımıza devam edeceğiz. Tabii ki bazı mesajlar görüyorum Harbi ablacığım. Çok neşelisin, çok keyiflisin. olalım ya. Vallahi yoksa hepimizin derdi var da ne yapacağız? Kafayı taktık, üzüldük, kahrettik. Ne değişiyor? Ne değiştirebiliyoruz? Neyi değiştirebiliyoruz? Hiçbir şey değiştiremiyoruz. Olan yine bize oluyor. Vallahi hiç gerek yok kardeşim ya. Hayat kısa. Ama bazen akışta bırakmak lazım. Her şey olacağını varır. Öyle değil mi Ayşecik? Canım benim, o da iş yapmaktaymış. Özellikle iş yapma saatini benim saatlerime ayırıyormuş. Diyor ki senin şarkılarını iş yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ne güzel. Çıraycığım, sana da selam olsun. Almanya'dan ailecik seni dinliyoruz. Harbi kızdemiş. Bahattin Gülten selamlar. Gaziantep, Hatun Yakar bayram temizi yapıyormuşsun. Hatun işini bitirince bana da gel bacım. Yardım büyüğüm tabii, değil mi? Dayanışma büyüğüm. Emircan Taşyüz, Barış Taşyüz,

Şarkıları yaptık. Vallahi Niğde de candır. Diyorsunuz ki anneciğim Niğdeli, Altınhisarlı. Babacığım da Kırklareli Üsküplü. Annem ve babam Kırklareli Üsküp'te yaşıyorlar. Haliyle bayramda da Kırklareli'ye gideceğim için orta yolu bulmak lazım. Biraz Niğde, biraz da Kırklareli yapalım. Yoksa beni içeriye almazlar vallahi. Abi Şbejler, abi Trakya. Abi hastayım size be. İstanbul'dan Nazifeciğim selam olsun. Almanya'dan Fatih Gülten kardeşim seni de unutmayalım. Barış Erdeniz kardeşim seni de gördük. Bodrum Turgut Reis'ten Aytancığım kolay gelsin sana da. Güzelim benim, senin de bayramın kutlu olsun. Az sonra sevgili Ata burada olacak. Yarın nasip olursa yine beraberiz. Yoklamada yerini almak isteyenler, programa başlamadan mesaj gönderenler, teşekkür ediyorum şimdiden. Bana müsaade.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Özgür Özel dün CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine mecliste devam ediyor. Meclise gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yol haritalarını belirlemek için çalışacaklarını söyledi.
5: Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. İl başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, göreceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedim. Bizim bu bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.
4: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkeze tarihi anlar yaşanırken dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Bu arada Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve partililerle bayramlaşacak. Bir başka önemli gelişme, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Kurucu Vakfı'na kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. DEM Parti heyetinin dün İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajı aktarıldı. Bu kapsamda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum denildi. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıktığı sırada yurt dışında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı. Oyuncu adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Tarafların açıklamalarına göre Amerika ve İran arasında anlaşma çok yakın. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. İran tarafı da görüşmelere dair olumlu sinyaller verdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını garanti etmeye hazır olduklarını söyledi. Bayram tatilinde ülke genelinde hava nasıl olacak? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan değerlendirdi.
6: Bayram haftasında en yağışlı günler pazartesi ve perşembe olacak. Ülkenin genelinde sağanak yağmur var. Özellikle Karadeniz hattı, işte Samsun, Tokat, Amasya ve doğuda Erzincan taraflarında, Sivas taraflarında dere taşkınları yeniden yaşanabilir. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerde o iki gün yani pazartesi, perşembe sağanak yağmurlar devam edecek. Çarşamba yani bayramın birinci günü ülke genelinde havanın en güzel olduğu gün. Hem sıcaklıklar yükselecek hem de nereye giderseniz gidin güneşli olacak. Karadeniz'de, İstanbul'da, iç kesimlerde. İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık 27 derece. Ankara'da 24, Karadeniz'de 23-26'lar, İzmir 30. Perşembe İstanbul'a yağmur geliyor. Sağanak yağmur var. Pazartesi, salı parçalı bulutlu İstanbul. Çarşamba güneşli, sıcak bir gün var. Perşembe sağanak yağmur gelecek İstanbul'a. Cuma, cumartesi, pazarsa parçalı bulutlu ama biraz serin bir hava olacak. Çünkü kuzeyden, Rusya üzerinden serin bir hava gelecek. O nedenle cuma, cumartesi günü hem Marmara hem İstanbul hem de Karadeniz'de hava daha serin olacak. İzmir bayram genelinde fazla yağış almayacak. Sadece perşembe günü kısa süre bir yağış olabilir. Bodrum çarşamba günü biraz bulutlu, kısa süre yağış alabilir ama çoğunlukla güneş görülecek. Muğla, Denizli hattında, hatta Afyonkarahisar'da salı, çarşamba, perşembe günü hep sağanak geçişleri var. O bölgedekiler dikkatli olsunlar. Antalya'da da perşembe sağanak yağmur var. Diğer günlerde daha parçalı bulutlu bir hava olacak.
4: Yollarda bayram yoğunluğuysa sürüyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Tatil merkezi Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hull City 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yarın yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul yarın parçalı bulutlu 24, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: ETS sizin için seçti.
14: Atadan müzik ziyafeti.
15: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, tüm kainatın sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kızı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Aziz. Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: Reklam.

0: Bursa'dan Giresun'lu Şükrü'ye ulaşamadık. Üçlük için ama. İzmir'den Eren'e ulaştık. Eren hatta bekliyor. Eren.
1: Merhaba abi.
0: Bülent Erkek Kuaföründen Eren. Kolay gelsin Eren.
1: Sağ olasın abi.
0: Hayırlı tıraşlar.
1: Sağ olasın abi. Teşekkürler.
0: Yoğunlaştı mı işler?
1: İşler yoğun abi, bayram öncesi.
0: Biliyorsun biz Türk milleti olarak sona bırakmayı severiz işleri.
1: Her zaman abi öyle.
0: Ve bu sona bırakma işlerinde en çok sıkıntı yaşayan meslek gruplarından birisi de sizlersiniz.
1: Aynen abi.
0: Evet. Bir de... Bak.
2: Selamlar abi.
0: Eyvallah, selamlar bizden. Bak, vergi daireleri, trafik boşlarımız, berber işlerimiz. Değil mi? Bu işleri hep en sona bırakırlar abi.
1: Her zaman abi. Bayrama yakın.
0: Ondan sonra sizin eliniz ayağınız vay halinize.
1: Vallahi öyle abi.
0: Doğru mu? Bayram sonrası yani bayram mı yapacaksınız, tatil mi yapacaksınız, dinlenecek misiniz yoksa kendinize mi geleceksiniz, Allah bilir.
1: Aynen öyle.
0: Vallahi öyle.
1: Ne yapacağım belli değil.
0: Peki o zaman seslenelim sevenlerimiz, vatandaşlarımız lütfen tıraşlarını son güne bırakmasınlar.
1: Aynen öyle.
0: Yarına bırakmasınlar Arefe'ye.
1: Aynen, bugün herkes olsun abi.
0: Hayır, yavaş yavaş hemen gelsinler abi. Ya bu iş herkes olacak. Bu iş olacak. Aynen. Bağlayacağız, güzelleşeceğiz. Bayrama aynen böyle öyle şekilli gireceğiz. O yüzden berberlerimizi, kuaförlerimizi lütfen sıkıştırmayalım. Daraltmayalım, bunaltmayalım. Onlar da insan. Vallahi işiniz zor ya Eren.
1: Sağ olasın abi.
0: Bak sırf gözlemimle ben bu kadar konuştum sizin adınıza. Size söz hakkı versem herhalde.
1: Kısamı tutmaya da bir şey olur.
0: Vallahi ne? Çünkü abi öyle habire kes.
1: Aynen öyle abi.
0: Bir de yani bir de böyle kötü kestiğin zaman da bunun fırçası var, kalayı var. Eyvah eyvah.
1: Vallahi var ya. Bırak kardeşimiz abi.
0: Peki Eren, Allah kolaylık versin.
1: Sağ olasın abi.
0: Yani gerçekten alın teriyle emeğinizi, paranızı kazanıyorsunuz. Hakkını alıyorsunuz maşallah.
1: Aynen abi.
0: Tüm kuaförlere, tüm berberlere selam olsun. Allah kolaylıklar versin. Eren kovaladın kovaladın, hem 16.30 için hem üçlük için kısmet bugüneymiş diyelim.
1: Vallahi sonunda kaldık abi.
0: Vallahi billahi. Az önce Şükrü'ye ulaşabilseydim gene geri kalacaktın. İkinci sıradaydın çünkü.
1: Vallahi iyi oldu vallahi.
0: Şükrü'ye ulaşamayınca kısmet seninmiş diyoruz. Hemen mesajını okuyayım İzmir'den Eren. Bülent Erkök kuaförü. Bütün berberlere ve arabeskin kralı At abiye selamlar. Üçlüye talibim demiş. Şarkılarını sıralamışsın, mesajını tamamlamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende.
1: Bütün şu an tıraş olan bütün müşterilere selam olsun. Başta Sercan abim olmak üzere, Reşit abim, Tahir abim, herkese selam olsun abi. Aileme de selamlar buradan.
0: Şeyin de numaran da güzel. Fenerlisin, koyu fenerlisin galiba.
1: Abi her zaman bırakmayız.
0: 907'yi bulmuşsun, biri bulamamışsın. 1907 yapamamışsın.
1: Beni vermediler abi. İsterim, vermediler
0: bana. Ha, vermedi. Peki. Peki. Hadi imzanı da at.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: iyisini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Sürtaşaylar, sürtaşaylar. Süt aş ayran, süt aş ayran.
1: Yemek yediğin an gelsin süt aş ayran.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
11: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Antalya Alanya'da Öğütepe Cezaevinde Utku Güney abisini armağan etmiş bir sevenimiz. Çok severek dinliyorum Senat abi demiş. Sakarya'dan Melike. İyi ki varsınız demiş. Isparta'dan Gülten, Ferdi Baba'dan diyor. Bir de gül bahçelerinin resimlerini paylaşmış. Diyor ki güllerimiz çok güzel açtı diyor. Ay maşallah. Harbiden görüntü çok güzel. Didim'den Fatoş bir şarkı rica etmiş. Afyon'dan Kaptan Necip üçlük demiş. Muavin Taha'ya armağan etmiş. Dostlardan Polat'a.

Cebrail Gülsoy Fransa'dan Yeni Merhan'la dinliyoruz demiş. Hava 32 derece diyor. Tüm Çorum Spor Camiası'na demiş Süper Lig'e çıktık diyor. Bir çift kartal daha geldi demiş. İskilip'ten Çarşın Doçent diye gelen mesaj. Diyarbakır'dan Mahmut 21M0098 Dolmuş'ta dinliyorum Diyarbakır'da. Trafik yoğunluğunda sizi dinlemek güzel diyor. Diyarbakır'da da demek ki artık trafik var. Eskiden sadece İstanbullular, bizler isyan ediyorduk. Şimdi hemen hemen isyan etmeyen ilk kalmadı yani. Allah Allah.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars, İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hull City 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

halimi soranım yok. Ne güzel bir şarkı, ikinci saatimizdeyiz. Hakkı Bulut'tan bir şarkı.

işler yoğunmuş, kolay gelsin. Cezaevindeki çok sevdiğim eşim Kader Ateş'e ve arkadaşlarına demiş, kim demiş, bir sevenimiz, tüm kader mahkumlarına da armağan etmiş.

Discord online demiş. Az önce ulaşamadığımız üçlük için ulaşamadığımız Şükrü Öztürk tır şoförü 16.30 için demiş. Eyvallah, 16.30 için bayağı bir mesaj var. Yine ki severimizin ricasını yerine getireceğiz inşallah. Erzurum'dan Yakup eşini armağan etmiş. Yalova'dan Haluk 16.30 için diyor. Emre Tüzer, Kocaeli, Suadiye, Kartepe. Talha Tüzer'e doğum günü kutlu olsun demiş. Sakarya Boztepe'den Hülya Arslan. 9 gün tatilde burada izliyor. Tüm kralcılara, eşi Yaşar'a. Mersin'den Hülya, çok efkarlıyım diyor. Kızımın 18. ölüm yıl dönümü demiş. Allah rahmet eylesin. İzmir Yeşilyurt'tan Tuğba, Müslüm Baba'dan kendisine. Muzaffer Sarıoğlu, Ankara'dan eşi Zemzem'e. Konya'dan güvenlik görevlisi Halil, emekçi kardeşlerime diyor, Halil Aksakal.

Kayseri Talas'tan Yorgancı Sinan. Komşularına armağan etmiş. Diyarbakır'dan Necla oğlu Muhammed, Yusuf Çay ve Koç arkadaşlarına. Adana Misis'ten. Bugün doğum günü olan oğlum Şefkat Can'a demiş. Gamze Aras'tan. Ankara Pursaklar'dan Ali. Orhan Baba'dan kimsesizlere ve eşine armağan etmiş. Almanya'dan Sivaslı İbo. Canım torunum Seyit Aslan'a, eşi Kezban ve kızı Sude Naz'a. Şanlıurfa'dan Ali Buzak, Müslüm Baba'dan hep kraldayız diyor. Hollanda'dan Fatma.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: elektrikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Allianz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ayla, şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin. Selamünaleyküm Ata abi, 16.30 için. Barış Manço, Ali İbrahim sofrası. Adana'dan Mustafa saygılar, hayırlı bayramlar şimdiden. Sağlıkla kal abim benim demiş, eyvallah. Mustafa, şarkın geldi. Keyifle dinle.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Nasıl güzel bir türküdür. Severimizin ricası olsa dinletmiş olduk bu dakikalarda. İstanbul Bahçeli Evler'den Talat. Üçlük demiş Talat. Üçlük hakkımızı kullandık.

Denizli Kale'den Tuncay Dönmez, Bergen'den bir şarkı tüm Denizli'ye ve tüm kral ailesine. Almanya Dortmund'dan Ferdane Güllü abladan diyor. Pardon, Güllü ablamla sarma yapıyoruz. Tüm sevdiklerime demiş. Kolay gelsin. Güllü'yü görünce sanatçıyı düşündük hemen.

İstanbul'dan selamlar demiş Nevroz. Ömer'le sizi dinliyoruz diyor. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Yaşıyorum can havliyle. Adana'dan Mehmet Tekin fabrikadaki arkadaşlara demiş. Aşkın derdine. Seydullah tır şoförü. Eşi Kader Ateş'e ve arkadaşları Fatma Hancıoğlu, Hatice Samet Zühre, Gülseren Çarıklıoğlu'na. İzmir'den Serap, Almanya'dan kim göndermiş bir sevenimiz. Giresun Bulancak'tan Emrah, İzmir'den Nuri.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, İzop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

0: Yine ne çabuk geçti bu zaman ya, vallahi billahi. Vakit kalmamış. Son bir değerlendirme yapacaktım ama yetiştiremediğimiz mesajlar oldu. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek, yetiştiremediğim mesajlar için anlayış hoşgörünüze sığınarak, bu damar şarkıyı da tüm mesaj gönderen sevenlerimize armağan etmiş olalım. Özellikle yetiştiremediğimiz mesajları gönderen sevenlerimize. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Rahman ve Rahim olan, biz istemedikçe kimseye ölüm yok diyen, orta namazlarına dikkat edin diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Özgür Özel dün CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine mecliste devam ediyor. Meclise gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yol haritalarını belirlemek için çalışacaklarını söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik, CHP'de yaşanan mutlak butlan krizini değerlendirdi. Çelik, AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere sert çıktı. CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan yetki tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, siyasi partiler kanununun 121. maddesini hatırlattı. Yıldız, bu hüküm yürürlükten kaldırılmadıkça seçim yargısıyla hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz dedi. Gülistan 9 soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ve ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin olay yerinde günlerce keşif yaptığı ortaya çıktı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıktığı sırada yurt dışında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı. Oyuncu adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Ukrayna ve Rusya arasında savaş karşılıklı füze ve drone saldırılarıyla devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev hipersonik füze saldırısına hedef oldu. 4 kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı. Pakistan'da bayram için memleketlerine giden askerleri taşıyan trene bombalı araçla saldırı düzenlendi. 28 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Milli takımda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. 27 yaşındaki futbolcu 10 gün sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertler İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşecek. Kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
8: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.
12: Katan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Eyvallah sevgili Ata, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Ata'dan mikrofonu teslim aldık. Yolculuk seyir vakti 25 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir hafta, bayram haftasındayız. Hepimize güzel, sağlıklı, huzurlu, sıhhatli ve sevdiklerimizle bir arada olduğumuz iyi bir bayram haftası geçirmemizi dileklerimize diyelim. Yolculuk seyre başlıyoruz. Bugün de gün batımı vakitlerinde 2 saatinize ortak olmaya geldim. Şarkıları, duyguları paylaşacağız. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşam da şimdiden çok güzel olsun diyelim. Evet, günü akşama kavuşturacağımız saatlere yaklaşırken şarkılarımız siz güzel yüreklere ulaşmaya başlasın. Buyurun, Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boynerde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: o. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek EasyCo
9: demek. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Bizlerle birlikte olan güzel yürekler, iletişim bilgilerini hatırlatalım değil mi? Tam vaktidir. 0532 703 92 0, Kral FM WhatsApp hattımızın numarası ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Sevgili kralcılar, nerelerden neler yazmış şöyle hemen bir bakalım. İlk mesajları dillendirmeye çalışalım. Bu arada Instagram'dan yazarken mutlaka direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırın. Daha hızlı bir şekilde dillendirmeye çalışıyorum. Filiz Kıtay takipteymiş. Huzurun sesi gönlü güzel kaptanım. Sizi sevgiyle büyüyen yüreğinizden öpüyorum. Sevgi ve muhabbetle kalın demiş. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sizlere de efendim selamı olsun diyelim. Sevgiyle büyüyen her insan iyi bir insan olur demiş gönderdiği satırlarda. Katılıyorum. İbrahim kardeşim selamı olsun, hayırlı yayınlar. Açtım radyomu, kulağım sende. Evdeki ses sistemine bağladım telefonu. Çay eşliğinde son sesle seni dinliyorum demiş. Bol kazançlar diliyorum demiş. Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun diyelim. Urfa'dan bizleri dinleyen meslektaşımız Güzel Yürek kardeşim, oradaki etkinliğimiz sırasında yanımıza ziyarete gelmişti, sağ olsun. Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin kaptan. Kolay gelsin demiş, selamlarını iletmiş. Selam olsun diyelim. Emine Hanım yine birçok mesaj göndermiş. Bakayım şöyle. Güzel yüreklim kaptan Şener, yeni hafta yeni umutlarla girelim. Önümüzde bayram ve trafikte lütfen kurban vermeyelim. Sen uyarırsın yine. Herkes hazırlık yaparken 2 saate hem akşama doğru gidelim seninle. Şarkılar, türküler de tüm hasretlerimize gelsin. Bugünler de daha başka özleniyor. Ahirete göç etmişlerimiz ve gurbette uzakta olanlar, kucak dolusu sevgiler gurbetten Sıla'ya diyor. Selam olsun efendim. Evet, tabii ki bayramlarda biraz daha fazla yoğun yaşanıyor değil mi bu özlem? Ruhları şad olsun yaşamda uğurladıklarımızın da. Ben de buradayım, huzurumun sesi hoş buldum, siz de hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz. Bugün evdeyim, dinlemedeyim demiş. Selamlar olsun diyelim. Sıcak buralar, vallahi yanıyoruz demiş Arzu Hanım. Selamlar olsun diyelim. Evet, yine bakıyorum şöyle. Nursel Koç takipteydi. Kaptanım merhabalar demiş. Selam olsun diyelim. Mehmet Çeleboğlu bizleri dinliyordu. Kıymetli Kaptan Şener abim, mutlu huzurlu haftalar diliyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin demiş ve eklemiş. Bilge'ye zehrin ne olduğunu sormuşlar. Bilge demiş ki, ihtiyacından fazla olan her şey zehirdir. Fazla güç, fazla dinlenmek, fazla yiyecek, fazla üzüntü, fazla korku, fazla sakinlik, fazla öfke, fazla neşe, fazla nefret, hatta fazla iyi niyet. Unutmayın ki yaşamın özü ve şifası dengede kalabilmektir. Ne kadar güzel ifade etmişsiniz. Vallahi süper bir tavsiye. Evet, her şeyi dengeli yaşamakta fayda var diyelim. Şarkılarımız sizlere ulaşmaya devam etsin. Kral FM'de Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kaçırmayın.
1: Bakım otopratik, otopratik.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

Ve ilk saatin sonundayız. Dostlarımızla birlikte nostalji rüzgarıyla ilk saati tamamlayalım efendim. Biraz bulutlu, biraz rüzgarlı bir Ege'den hepinize selamlar diyelim tekrar. Kral FM'desiniz, Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda. İkinci saatimizde yine çok güzel şarkılarımız var listemizde. Bu güzel şarkıları ulaştırmaya devam edeceğiz. Radyoları başındaki bütün kralcılara selam gönderelim. Saat başı 18'de biliyorsunuz günün gelişen haberleri var. Haber merkezimizden yine gelişmeleri bir öğrenelim, haberdar olalım. İkinci saatte sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından dün tahliye edildi. Özgür Özel mesaisine mecliste devam ediyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yol haritalarını belirlemek için çalışacaklarını söyledi.
5: Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. İl başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedim. Bizim bu bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.
4: Bu arada genel merkeze gidiş tarihi merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı değişti. Buna göre Kılıçdaroğlu genel merkeze 30 Mayıs'ta gidecek. Aynı gün Kılıçdaroğlu'nun bir halk buluşması gerçekleşti. Açıklandı. AK Parti sözcüsü Çelik, CHP'de yaşanan mutlak butlan krizini değerlendirdi. Çelik, AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere sert çıktı. CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık diye konuştu.
6: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standardı düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermez. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
4: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan yetki tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesini hatırlattı. Bu hüküm yürürlükten kaldırılmadıkça seçim yargısıyla hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşası bitiremeyiz dedi. Amerika ve İran arasında anlaşma çok yakın. Üst düzey İran heyetinin barış anlaşmasını görüşmek için Katar'a gittiği bildirildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. Amerika, İsrail ve İran arasında anlaşmanın önemli ayaklarından biri de Lübnan. Anlaşmada Lübnan'da savaşın sona ermesinin teyit edileceği iddia ediliyor. Ancak Hizbullah silah bırakmayacağını açıkladı. Lübnan'a saldırılarsa sürüyor, son saldırıda 28 kişi öldü. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Kurucu vakfına kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Bayram tatilinde ülke genelinde hava nasıl olacak? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan değerlendirdi.
7: Bayram haftasında en yağışlı günler pazartesi ve perşembe olacak. Ülkenin genelinde sağanak yağmur var. Özellikle Karadeniz hattı ve Samsun, Tokat, Amasya ve doğuda Erzincan taraflarında, Sivas taraflarında dere taşkınları yeniden yaşanabilir. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerde o iki gün yani pazartesi, perşembe sağanak yağmurlar devam edecek. Çarşamba yani bayramın birinci günü ülke genelinde havanın en güzel olduğu gün. Hem sıcaklıklar yükselecek hem de nereye giderseniz gidin güneşli olacak. Karadeniz'de, İstanbul'da, iç kesimlerde. İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık 27 derece. Ankara'da 24. Karadeniz'de 23-26'lar. İzmir 30. Perşembe İstanbul'a yağmur geliyor. Sağanak yağmur var. Pazartesi, salı parçalı bulutlu İstanbul. Çarşamba güneşli, sıcak bir gün var. Perşembe sağanak yağmur gelecek İstanbul'a. Cuma, cumartesi, pazar Pazarsa parçalı bulutlu ama biraz serin bir hava olacak. Çünkü kuzeyden Rusya üzerinden serin bir hava gelecek. O nedenle cuma, cumartesi günü hem Marmara hem İstanbul hem de Karadeniz'de hava daha serin olacak. İzmir bayram genelinde fazla yağış almayacak. Sadece perşembe günü kısa süre bir yağış olabilir. Bodrum çarşamba günü biraz bulutlu, kısa süre yağış alabilir ama çoğunlukla güneş görülecek. Muğla, Denizli hattında, hatta Afyonkarahisar'dan salı, çarşamba, perşembe günü hep sağanak geçişleri var. O bölgedekiler dikkatli olsunlar. Antalya'da da perşembe sağanak yağmur var. Diğer günlerde daha parçalı bulutlu bir hava olacak.
4: Yollarda bayram yoğunluğu vardı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluk yaşandı. Tatil merkezi Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Milli takımda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. 27 yaşındaki futbolcu 10 gün sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertler İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşecek. Kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birincilik playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
8: Otopratik. Hava durumu.
9: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yarın yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul yarın parçalı bulutlu 24, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik, Otopratik.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bir Karadeniz'e uzandık efendim, ikinci saati Karadeniz ezgileriyle açmış olalım. Dostlar hoş geldiniz ikinci saate. Yollardaki canlar, malum böyle bayram tatili başladı. Herkes şimdi memleketlere doğru yola çıktı belki de. İyi yolculuklarınız olsun diyelim, kazasız belasız. Aman dikkatli olun lütfen canlar. Emniyet kemerlerini takın, aşırı hızdan kaçının. Trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyun. Yani gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Uzun yoldaysanız da böyle ara ara mola vermeyi unutmayın. O yol hipnozuna kaptırmayın kendinizi. Gerçekten sonra hiç hoş olmayan sonuçlar doğabiliyor. Yani işin özü, bayrama gidiyorsunuz, sevdiklerinize, sevenlerinize sağ salim ulaşın. Geç olsun, güç olmasın diyelim. Kötü haberleriniz gitmesin yani sevdiklerinize, sizler ulaşın. Sevgili kralcılar, yollardaki canlara iyi yolculuklar dedik. Mesaide olanlar, çalışanlar, emekçi, güzel yürekler. Sizler sayesinde dünya dönmeye devam ediyor. Bu anlamda şu anda işinin başında olan herkese müteşekkiriz, kolay gelsin diyelim. Kahramanlarımıza yine bir selam gönderelim. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, bayram seyran demeden güvenlik görevlisi dostlar, itfaiye çalışanları, arama kurtarma ekipleri, onlar için böyle 7/24 hiç özel gün diye bir şey yok. Onlar daha fazla mesai veriyor hatta böyle günlerde. Kolaylıklar dileyelim kendilerine. İyi nöbetler, iyi görevler olsun. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Kral FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu biliyorsunuz yıllardan beri ve bu türküler, bu şarkılarla siz güzel yüreklerin gönlüne taht kurdu. Ne mutlu ki bizler de yüreğinizden geçen şarkıları, ezgileri paylaşmaya devam edelim. Kaptan Şener'le yolculuğunuz devam.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın.

0: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
5: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
4: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
5: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
4: Evet.
5: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
4: Neden ki o?
5: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Tamam. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
4: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
5: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
4: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
5: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
4: ya
5: bulunabilirim.
4: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme.

0: bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: Bakım otopratik, otopratik. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Dostlarımızla yolculukta ikinci saatin o güzel mesajlarına hemen dönelim. Kimler takipte dillendirmeye çalışalım. Didem bizleri takip ediyormuş, selam olsun diyelim. Geride bıraktığımız günlerde değil mi doğum günü? Evet, nice güzel yaşlarınız olsun. Böyle sevdikleriniz, sevenleriniz, ailenizle birlikte keyifli güzel yıllar yaşayın. Ayten Telmi kaptanımız, hoş geldin. Mutlu huzurlu akşamlar olsun. Güzel bir hafta olsun hepimize. Bazı güzel yollar vardır. İnsanı ekmeğinin peşinden götürür ama kalbini memlekette bırakır. Bir annenin sesi düşer aklına, bir de babanın sessizliği ve anlarsın gurbet kilometre değil, özlenmiş. Seni seviyoruz, Allah'a emanet ol. Adana'dan selam diyor, bizden de selam olsun Adana'mıza. Tülay yine güne söz bırakmış, Ümit Yaşar Oğuzcan satırları. Gülleri sarı severim, toprağı ıslak, türküleri yanık, şiirleri hoyrat. Havayı nemsiz, çayı demsiz, bir seni olduğun gibi, bir seni her şeye rağmen, bir seni hala diyor. Eyvallah. Muhterem ablamız da yazmış, paranla şeref kazanma diyor, şerefinle para kazan ki param bittiğinde şerefin de bitmesin. Hoş geldin kıymetli kardeşim, hayırlı haberler alacağımız güzel bir hafta olsun, iyi yayınlar. İstanbul'dan sevgiler selamlar demiş, güzel söz, teşekkür ettik, selamı olsun. Neslin Hanım takipte, Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan selamlarını iletti. Neslihan Hanım, güzel yüreklim hoş geldin diyor. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah. Maalesef bu sabah da cenaze haberiyle uyandık güne. Halam vefat etmiş, gerçekten bir gördüğümü bir daha göremiyor insanoğlu. Bayramı gören de var, göremeyen de kaptanım diyor. Bu yüzden lütfen sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Belki bir daha uyandığınızda göremeyebilirsiniz. Allah'a emanetsin demiş. Sabır dileklerimizi iletelim. Başınız sağ olsun efendim. Sakine Hanım, çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras başarı değil diyor. Canlıya saygı duyan, sevgiyi bilen ve merhameti kaybetmeyen bir kalptir. Bu yüzden çocuğun zekasından önce kalbine yatırım yapın. Çünkü dünyayı değiştiren çoğu zaman bilgiden çok merhamettir demiş. Eyvallah, paylaşım için teşekkürler. Hemen hikayemize de ekleyelim. Muharrem Buğra yine takipteydi. Eşi Bahar, kızı Kardelen ve oğlu Buğra için bir şarkı istemiş. Birlikte dinliyorlarmış. Selamlar diyelim. Şükrü Tarhan Konya Bozkır'dan takipte. Fatma Vural dinliyor. Yaşamak güzel şey be kardeşim diyor. Rüzgar gibi, su gibi, ışık gibi. Ama en güzel şey yüzüne bakıp onun da seni sevdiğini görebilmektir. Sevgiler selamlar diyor. Nazım Hikmet satırlarıyla teşekkür ettik. Zeliha Günaydın ve Durdan Erdoğan yine bizleri dinleyen canlardı. Yine istekler bölümünde de Paşa'yı görüyorum, selamı olsun diyelim. Ferda selamlar Tokat Erbağ'dan. Tolga'yı görüyorum Bursa'dan. Sezgin ve Tolga selamlar olsun. Osman Kara selamı olsun diyelim. Gürkan yine Kıbrıs'tan bizleri dinleyen kralcılarımızdandı. Hatırlatma için teşekkür ediyoruz. Uğur Canik yine selamlar olsun diyelim. Efendim, ikinci saatin yoklamaları alındı. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel gün batımı vakitlerinde devam ediyor.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve nane.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Süpürge deyince vatan.
9: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
13: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
14: Pilot Garaj Auto Expertiz.
15: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
13: Tahsildaroğlu benim peynirim.
14: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.
16: Kaptan Şener.
14: İlaç gibi radyo.

Ve yolculukta artık vedaya geldik sevgili kralcılar. Bu güzel günde de akşama kavuşurken vakit huzurlarınızdaydık. Şarkıları paylaştık 2 saat boyunca. İzmir'den Ege'den sizlere selam olsun demiştik. Şimdi mikrofonu tekrar İstanbul stüdyomuza sevgili Melih'imize teslim edelim. Kendisine de iyi programlar diliyorum. Bir kez daha hatırlatalım, bayram tatili, bakın yollara çıkacak olan canlar. Aman dikkat güzel yürekler, trafik biraz yoğunlaşabilir. Birçok güzergahta böyle şehirler arası yolculukta yağış da var malum. Üzerine bir de kalabalık olacak, o yüzden çok dikkatli olun. Her birinize kazasız belasız iyi yolculuklarınız olsun diyelim. Yarın Arife günü yine huzurlarınızda olacağız şarkılarımızla, sohbetimizle. Akşam saatlerine doğru yaklaşırken gün biz yine mikrofondayız, sizleri de bekleriz. Efendim güzel bir Edip Akbayram yorumuyla programı noktalayalım. Edip Baba ruhun şad olsun diyelim. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel eserle usul usul.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'stan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'de yaşananlar gündemin sıcak başlığı, haber portallarında da ortak manşet. ntv.com.tr ile başlayalım. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından dün tahliye edildi. Özgür Özel mesaisine mecliste devam ediyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yol haritalarını belirlemek için çalışacaklarını söyledi. Bu arada Genel Merkeze gidiş tarihi merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı değişti. Buna göre Kılıçdaroğlu Genel Merkeze 30 Mayıs'ta gidecek. Aynı gün Kılıçdaroğlu'nun bir halk buluşması gerçekleştireceği de açıklandı. Geçelim trthaber.com'a. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'de yaşanan mutlak butlan krizini değerlendirdi. Çelik, AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere sert çıktı. CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık diye konuştu. Sabah.com.tr ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı paylaştığı bir mesajla kutladı. Paylaşımında Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hürriyet.com.tr var sırada. DEM Parti heyetinin dün İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajı aktarıldı. Bu kapsamda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum denildi. Amerika ve İran arasında anlaşma çok yakın. Sözcü.com.tr'deyiz. Üst düzey İran heyetinin barış anlaşmasını görüşmek için Katar'a gittiği bildirildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. Gülistan 9 soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş, dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor diye yazıyor Habertürk.com'da. CNNTürk.com'a geçelim. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıktığı sırada yurt dışında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı. Oyuncu Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye göz atalım. Ukrayna ve Rusya arasında savaş karşılıklı füze ve drone saldırılarıyla devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev hipersonik füze saldırısına hedef oldu. 4 kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim, net gündemi öyle bitirelim. Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 79.sü düzenlenen festivalde Romanyalı yönetmen Christian Mungi, Fjord filmiyle Altın Palmiye ödülüne layık görüldü.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yarın yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul yarın parçalı bulutlu 24, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
7: Polatlı Ankara yolu.

0: Trabzon 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: keşkem.
1: Efendim herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Alemin Ekralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 25 Mayıs 2026 Pazartesi, Kral FM'de 21'e kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Öncelikle kıymetli dostum, sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Şahane sohbeti, efsane şarkılar ve muhteşem 2 saat yaşattı. Bayrak artık bize geçti. 21'e kadar aynı güzel...

yaşatabilmek boynumuzun borcu elbette. Efendim elbette 9 günlük bayram tatilini o tatil moduyla yaşayabilen şanslı dostlara iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Biz İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'un boşalmış, trafiğin rahatlamış halini elbette ki şahitlik ederek gözlemliyoruz, yaşayarak görüyoruz. Büyük metropollerin hemen hemen çoğunda aynı görselleri görebilmek mümkün hale geldi. Özellikle köylerine, şehirlerine ya da tatil beldelerine gidebilme gibi bir planı olan dostlar bu planlarını çoktan hayata geçirdiler, iyi tatiller. Ama yine de özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere kamuda elbette polislerimiz, askerlerimiz, sağlık çalışanlarımız yani nöbet esaslı çalışan dostlarımızın ise mesaileri devam ediyor. Hangi sektörde, hangi iş kolunda olursa olsun çalışan bayram boyunca da mesaimize devam edeceğiz. İş olsun, çalışalım, sağlık olsun, ayakta olalım. Biz hiç gocunmuyoruz diyen herkese iyi çalışmalar, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar dileyelim. Efendim biz de işimizin başındayız. 21'e kadar birlikte izledik. Hemen duymayı ve dinlemeyi istediğiniz tüm şarkı ve sanatçılar için Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini hemen bana yazarak ulaştırmaya başlıyorsunuz. Ben de keyifle dinletiyorum. Efendim 21'e kadar birlikte izledik. Tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Canın çekince aç bir afşar seninle. Meyveli sade iç bir afşar keyifle.
6: Afşar doğal maden suyu.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
8: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
9: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
8: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
9: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
8: Evet.
9: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
8: Neden ki o?
9: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
8: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
9: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
8: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
9: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
8: ya
9: bulunabilirim.
8: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
10: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24'te

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
8: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Melih'in sevgi çemberi.

herkesin kendine münhasır mutlaka meseleleri var. Kimisi iyi, kimisi kötü, kimisi sevinçli, kimisi hüzünlü ama hayat her şeye rağmen devam ediyor. Yine de yılmadan, yine de karamsarlığa kapılmadan, yine de mücadele azmimizi kaybetmeden güzelliği yakalayıp hayata geçirip yaşamak adına İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Sevgili Sevinç teşekkürler. Ayten Telmi teşekkürler. Atilla kardeşim sağ olasın. Sevgili İclal, sevgili Nazlıcan, Neşe Hanım teşekkür ediyoruz. Muhterem Pekol var olun. Sevgili Fikret Haydar ya da Haydar Fikret selamlarımızı gönderelim. Recep Keskin, Zeynel Abidin Bayram, Fatih Kürşat, Recep Bodur, kıymetli dostlarımız Habibe Kara Hüseyin, Ahmet Keleş, sevgili Ünlü, doğru mu söylüyorum? Hayrican Gündüz selamlarımızı iletmiş olalım. Muhammed Bey selamlar olsun. Okancığım teşekkür ediyorum. Ali Emre'ye, Serap Hanım'a, Şükrü Tahran'a her şey gönlünüzce olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Efendim bakalım Nazife. Nazife Servet Yutkun doğru mu? Hacer Hanım ve yine dediğim gibi bütün kralcılara şükranlarımı sunuyorum. Melih'in sevgi çemberi başladı. Efsane şarkılar, muhteşem yorumlar. Hem benim hem sizin seçtiğiniz güzel eserlerle yine bayrama doğru emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde duygularımızı deşarja ulaştıracak en güzel şarkılarla muhabbeti pekiştirmeye, paylaşmaya devam edelim. 21'e kadar birlikte izledik. Yollarda seyir halinde olan dostlarımız sağ olsunlar. Kendi Instagram storylerine Melih'in sevgi çemberini etiketleyerek paylaşıyorlar. Ben de görüyorum onlara. Ben de iadeyi paylaşımda bulunmaya gayret ediyorum elimden geldiğince. Kralcılar istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp yollamanız yeterli. 21'e kadar birlikteyiz.

Ne demiş atalarımız? Nerede hareket, orada bereket. Elbette ki önce sağlığımız yerinde olsun, huzurumuz daim olsun, ağız tadımız her daim inşallah var olsun. Evet, tabii ki bu arada Rabbin lütfu ne diyor? Nefesi verdiğimin rızkına kefilim. Amenna ve saddakna. E daha neyi çok dert ediyoruz? Daha neyi çok kafaya takıyoruz bilemiyorum. Tabi bunu söylerken aslında kendi kendimi de eleştiriyorum. Çünkü olumsuzluk karşısında elbette ki fevri çıkışlarımız, elbette ki sinirlerimize hakim olamayıp şöyle biraz feryat figan ya da tersliklerimiz oluyor ama sonrasında oturup aklı selim bir şekilde düşündüğümüzde sen ne dersen de, sen ne yaparsan yap, Allah'ın dediği oluyor. Öyle mi? Elbette ki. O yüzden biraz daha relax olmakta fayda var. Her şeyden önce sağlığımız için, etrafındaki insanlarımızı kırmamak için, dolayısıyla biraz sükunet içerisinde hayatın getirilerini olağan karşılamak, aklı selim karşılamak, sakinlikle karşılamak gerekli. Efendim, Melih'in sevgi çemberindeyiz. Ahmet Boz Yiğit, selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Levent, Diyarbakır'a selamlar gönderelim. Valla Diyarbakır'a geçtiğimiz yıl geldim. Şahane bir an, şahane bir gün oldu benim için. Diyarbakır Kayapınar'da hem Muhteşem Kültür Yolu Festivali'nin sunumunda görevliydim. Hem de hem gündüz hem gece o Diyarbakır'ın muhteşem ciğerini, elbette ki kadayıfını yiyip de oh deyip şöyle kendime geldiğimi de hatırladım birden. Orhan Baba'dan bir şarkı diyor. Sibel Acıoğlu, Orhan Gencebay çalacağız, Ferdi Baba çalacağız, Müslüm Gürses çalacağız. Siz isteyeceksiniz, ben dinleteceğim, hiç merak etmeyin. Bu arada Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altına lütfen yazınız İstek, şarkı ve sanatçı isimlerini. DM'den yazdıklarınıza bakmıyorum ya da göremiyorum, haberiniz olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'da Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Bravo Vodafone!

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen fırlanta ve alyans katı.

0: başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Anladım.
1: Vakit nakittir ilkesiyle hareket ederek elbette ki vakti en verimli şekilde sizlerin beklentilerine cevap bulabilecek ölçülerde sunmaya gayret ediyorum. Elimden geldiğince bir saati noktalamak üzereyiz. İbrahim Erkal'ı rahmet ve saygıyla analım, özlemle analım. Bizlere mirası şahane şarkılarından, muhteşem klasiklerinden bir tanesi. Elbette İbrahim Erkal'ı belki de tanımamıza vesile olan ilk şarkısı diye hatırlayanlar var. Daha öncesi elbette var ama bu güzel şarkı İbrahim Erkal'ın kariyer basamaklarını tırmanmasının vesilesi şarkıydı. Paylaşmış olduk ve Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Elbette gençlik yıllarımıza bir dönelim. Klasiklerin en özellerinden, en muhteşemlerinden bir tanesini yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu yorumuyla Kralcılara Melih'in sevgi çemberinde armağan edelim. Gülseren Tatar'a teşekkür ediyoruz. Fatih Kürşat selam olsun buradan. Sinan Özen çalacağız elbette. Sevgili Mustafa Sezgin selamlarımızı iletelim. Sezgin Nevzat selamlarımızı iletelim. Tuğra mı bu? Tuğra Kavas selamlarımı gönderiyorum. Ferdi Tayfur şarkısını ikinci saatimizde elbette dinleteceğiz. Ve muhteşem babalar resitali sizlerin seçimleriyle şekillenecek, hiç merak etmeyin. Kral FM'desiniz. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 21'e kadar birlikteyiz. Krala selam, damara devam diyen dostlar. Öncelikle aleyküm selam, sonrasında damar şarkıları için ikinci saate hazır olun. Koltuğunuza yaslanın, çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Şahane damar şarkılar

0: gelsin. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Efendim, kendi efsane, ismi efsane, eserleri efsane ve Orhan Gencebay. Melih'in sevgi çemberinin ikinci ve son saatin startı verildi. Bu muhteşem eser ve yorum eşliğinde. Efendim seni arıyorum Orhan Baba. Yine duygular tercüman olsun. Duygular güzel anlatılsın. Yine en güzel şarkılar bizlerin yüreğinin sesi olmaya Kral Efendi Melih'in sevgi çemberinde devam etsin diyen güzel yürekler. Cansınız, iyi ki varsınız. Hemen ne yapalım? Şöyle geceleri uyku tutmayıp sabahlara kadar sevdiğini düşünen, tabii ki onunla ilgili güzel hayaller ile geceyi sabah eden yürekler, sizler için de ne yapalım? Rahmet ve saygıyla anacağız. Baba Ferdi muhteşem bir klasik sabahçı kahvesi dinleteceğiz elbette. Bugün yine yoğun istekler arasında gelen muhteşem seçimlerden bir tanesiydi. Elbette ki hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Yine radyolarını yeni açan, krala yeni yeni takılmaya başlayan dostlar, ne yapacağız? Melih'in sevgi çemberinde 21'e kadar duymayı ve dinlemeyi istediğimiz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin altına lütfen sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp bana ulaştırın. Ben de 21'e kadar o duyguların, gönülden gelen seslerin inşallah tercümanı olmaya devam edeceğim.

0: Akdeniz'deki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Hayır.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
5: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam.

Efendim Türkiye'de bana çok derin ve damar 10 tane şarkı say desen mutlaka içinde olmazsa olmazların başında Acımıyorsan gelir. Yaktın sevgi denen duygularımı, yıktın dağlar gibi umutlarımı ve Müslüm Baba Acımıyorsan şeref verdi, renk attı. Rahmet ve saygıyla anıyoruz ama kesmedi diyen Müslüm Baba sevenleri elbette ki o kralcıların damar isteğini bertaraf etmiyorum başım üstüne diyerek hemen bir Baba Müslüm yorumuyla da duyguları pekiştirelim. Biraz derine ve damara ineceğiz dedik ikinci ve son saatimizde. Sözümüzü yerine getiriyoruz. Dostlar, Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazıyorlar. Bir yandan ben de katkıda bulunmak adına gönlümden geçen şarkıları iliştirip ilave etmeyi sürdürüyorum. Ve inşallah bu güzelliği derinden ve damardan yaşayacağız. Ne diyelim Baba Müslüm'le? Gülen çehreleri, sahte dostları, aldana aldana öğrendim artık. Yani hayat bu. Her an her şey olabilir diyoruz. Ve başımıza hiç ummadığımız anlarda ummadığımız şeylerin geldiğini de maalesef tecrübe ederek yaşamaya devam ediyoruz. En güvendiklerimiz, en çok sevdiklerimiz, belki de en çok iyilik yaptıklarımızdan gördüğümüz zararın ya da yediğimiz kazığın acısını belki bir ömür boyu unutmuyoruz. Ama hayal kırıklığı içerisinde sadece kahredip şöyle hayata küsüp kendimizden vazgeçmiyoruz. Hayatta her kaybın mutlaka bir tecrübe olarak bize kazanç hanemize yazmamız gerektiğini unutmayalım ve ona göre bundan sonraki ilişkilerimizde ister dostluk, ister arkadaşlık, ister sevgi, ister ticaret fark etmez kulağımızdaki küpeyi kendimize düstur edinerek aldatılmadan, aldanmadan ve elbette ki aldatmadan güzel yarınları gönlümüzce yaşamaya devam ediyoruz. Kral Efendi 21'e kadar Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

Efendim Türkiye için gerçekten önemli bir isim, Türkiye için gerçekten muhteşem bir ses ve Türk müziği için şahane bir kazanç sevgili Kibariye. Gül eğlen coş ki boş diyoruz ya, dolayısıyla kimi zaman eğlendirirken kimi zaman da böyle ağlatan şarkılarıyla bizleri derin derin duygulara sevk eden muhteşem özelliklere sahip sevgili Kibariye. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Hemen ardına da artık bir normale dönelim. İnce narin, hani böyle fazlasıyla da kafayı duvarlara vurdurmayalım diyenler varsa bir ince yumuşatalım mevzuyu, ama o kadar da değil. Asiydim, asiyim, yine de olacağım. Elbet gerçek sevgiyi böyle de bulacağım. Gözlerindeki yaşı görmek için vefasız, her gece bir kapı, bir kapı çalacağım. Muhteşem sesle Türkiye'de gerçekten gelmiş geçmiş en güzel yorumlardan birisi sevgili Devran Çağlar. Rahmetle anacağız, saygıyla anacağız. Şahane bir şarkıyla misafir edelim Melih'in sevgi çemberinde. Artık son demleri yaşamaya başladık. Son dakikalara sığdırabildiğimiz şarkılar için Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimleri yazmaya devam edin. Ben de yetiştirebildiğim kadar sizler adına dinletmeye gayret

İlaç gibi radyo. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dostlar, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra kıymetli dostum, sevgili kardeşim Nöbetçi Erdem sizlerle olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Ama inşallah yarın akşam yine aynı saatlerde mübarek Kurban Bayramı'nın arifesinde 19-21 arası yeniden birlikte olacağız. Efendim, son şarkı yine İmparator yorumuyla seçtik ama Alanya'da kıymetli dostlar bizleri dinliyor. Sevgili Hülya Hanım, selamlarımızı gönderelim, mali müşavir. O da böyle hesap kitap derken, mükelleflerin soruları derken, aman ya Rabbim, her zaman mali müşavirlerin ve muhasebecilerin muhatap oldukları sorular ve sorunlarla karşı karşıya. Allah kolaylık versin. Bu arada ben de ticaret lisesi mezunuyum. İyi ki muhasebeci olmamışım. Efendim, yarın akşam inşallah 19-21 arası yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Polatlı Ankara yolunun 44 ve 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Söz daha fazla uzatmayalım, kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuzu başlatalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Nöbetçi Erdem.

Benim sevgili Asiye hocam, bize çok emekleri vardır, çok güzel hukukumuz vardır. Asiye hocam, Malatya Hekimhan Akpınar'da şu anda bizi dinliyormuş. Almanya'dan gelen amcaoğlu Selim Konakçı, Hacı Bey ve benim için bir Müslüm Baba gönderir misin? Eyvallah sevgili Asiye hocama, Malatya Hekimhan Akpınar köyüne çok çok selam olsun. Bu güzel Müslüm Baba'yı sizlere, Hacı Bey'e de çok çok selamlarımızı iletelim. Bak Kral FM ne güzel eski dostları, Üsküdar'dan kalan hatıraları buluşturdu. Hadi bakalım, Malatya'ya selam olsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Unuttum artık seni, sildim bütün aşkını. Kaderinin önünde eğme sakın başını, yanağına dökülen bir damla gözyaşını. Sen silmesen de olur, silen bulunur elbet. Sen sevmesen de olur, seven bulunur elbet. Bir Müslüm Baba klasiği, efsane şarkılardan bir tanesidir bulunur elbet. Hep söylüyorum ben, tavernacıların damar söylemesi de ayrı bir güzel, ayrı bir keyif oluyor. O enstrümanlarla, orkla, piyano ile birlikte damar birleşince şarkı tadından yenmiyor.

0: Gideceğin yere beni de götür, sorana başımın belası dersin. Götür de istersen yerlerde yatır. Bu şarkı bir Emel Sayın klasiği. Tabii Coşkun Sabah büyük bir ustadır, büyük bir efsanedir. Hepimizin bildiği o klasik şarkılar, anılar gibi, beni unutma aşığım sana gibi haricinde de işte böyle gideceğin yere beni de götür, bir gönül sayfası daha kapandı, beddua gibi klasikleşmiş şarkılarda da hep büyük usta Coşkun Sabah'ın imzası vardır.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral, kral.

0: Sevgili Murat kardeşim bayramımı tebrik etmiş. Hanımla birlikte dolmadayız diyor. Dolmaya geçmişler yani. Bu bayramda eskiden hep şeyler vardı. Bize mesajlar geldi 2000'li yıllarda, hatırlıyorum öyle. Biz bayramda radyodayken, mikrofon karşısındayken hep Erdem abi dolmadayız, Erdem abi baklavadayız, Erdem abi börekteyiz falan, hep böyle mesajlar gelirdi, hatırlıyorum. Şimdi sevgili Murat da aynı ekoldeymiş, yengeyle birlikte dolma, börek, baklava ekolüne geçmişler. Hadi bakalım, afiyet olsun, yakışır Murat'a. Vallahi dolmaya falan geçmeseydin iyi olurdu. Şimdi bizi de burada bitirdin akşam vakti, ama neyse, ne yapalım. Size afiyet olsun, yengeye de selamlar. Hadi bakalım.
1: Kral

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar, bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi, çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar. Nöbetçi Erdem, Erdem. Nöbetçi Erdem, Erdem.

Her zaman mısın? Aldı her şeyimi, her zaman mısın?

Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Bahattin abi diyor ki Ferdi Baba var mı? Ferdi Baba olmaz mı ya? Ferdi Baba olmadan biz olur muyuz ya? Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kadirhan abi iyi geceler. Zonguldak'tan Berk ben. Babamla araba yıkıyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz demiş. Belki de selam gönderelim. Yine İnegöl'den Ahmet'ten gelen bir mesajımız var. Seni dinliyorum tüm berberlere gelsin diyor sıradaki şarkı için. Hayırlı geceler Kadirhan. Konya'dan Mürvet ben. Aşkım şu anda seni dinlemekte. Yalçın'a da selamlarımı iletirsen bizleri mutlu edersin diyor. Marmaris'ten Burak'a selam gönderelim. Yine Enes'ten gelen bir mesajımız var Eskişehir'den. İstanbul'dan Hanife, herkesin şimdiden bayramını kutluyorum diyor. Yine Bursa'dan selamlar Medet, eşimle sizi dinlemekteyiz diyor. Kadirhan abi İstanbul'dan Beylikdüzü'nden Elif ben. Özellikle mesaide olan kralcılara gelsin diyor. Elif'e de aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Güzel bir şarkımız var, sonrasında buradayız.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Amerika'dan Zübeyde'den gelen bir mesajımız var. Sizleri severek dinliyoruz demiş. Yine iyi geceler Kadir Han, Bursa'dan Kübra, tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Evet, hayırlı geceler abim, eşimle seni bahçede dinliyoruz. Her günümüz kralla geçer, bahçede keyif yapıyoruz. Herkese Almanya'dan selam olsun diyor. Ayşen Şensoy'dan gelen bir mesaj. Bizden de hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Yine Bursa'dan selamlar Kadir Han. Güler ben, Cengiz Baba'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Nevin'den, Balıkesir'den gelen bir mesajımız var. Eşim Ferhat'ı çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum Kadir Han diyor. Söylemiş olalım. İzmir'den Raif, selam gönderen kralcılarımızdan. Yine İzmir'den gelen bir mesajımız var Osman'dan. Edirne İpsala'dan Serhat, şu anda seni dinliyoruz. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun diyor sevgili Serhat'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Evet, mesajlarımız yoğunlukta. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan gelen sesli mesajlarımızı da paylaşacağız. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.
1: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak.

Evet, az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Bayram da yaklaşıyor. Şu anda bayram tatili yolunda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Ve aynı zamanda ricamız olsun, dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Yusuf'tan gelen bir mesajımız var. Kilis'ten selamla dayım Murat. Evet arkadaşım Süleyman ve tüm kuzenlerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul Tuzla'dan gelen bir mesajımız var. Taksi durağından Ethem abimiz, tüm İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Özellikle sıradaki şarkıyı eşim Melek, oğullarım Çağatay, Ercan ve Küba'dan gelen kız kardeşim için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Karışık gelmiş mesaj, okuyabildiklerimi paylaştım. Manavgat'tan Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Balıkesir'den Ahçı Halil. Sıradaki şarkıyı beni tanıyan herkese armağan ediyorum. Balıkesir'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Zonguldak'tan gelen bir mesajımız var Osman'dan. O da çalışan, bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bilecik Göl Pazarı'ndan selamlar kral dinleyicilerine. Seni severek dinliyoruz Kadirhan abi. Özellikle Göl Pazarı'na gelsin sıradaki şarkı diyor Yasin Güner.

Bursa'dan gece nöbetinde güvenlik Özgür ve Tanju da şu anda çalışıp bizi dinleyen kralcılarımızdan. Kırklareli Kofkaş'tan selamlar. Senden tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum diyor. Ahmet Kartal'dan gelen bir mesaj. Kadirhan Kayseri Develi'den Seyfullah. Sevdiklerime ve askerden izne gelen oğlum Tarif için diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Kayseri'den Develi'den gelen bir mesajımız var. Murat Bostancı. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan abi. Özellikle Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Az evvelki şarkımız ona da armağanımız olsun. Bursa'dan Gökhan'dan gelen bir mesaj. İstanbul Beykoz'dan Yılmaz, Mehmet ve Yüksel. Kolay gelsin diyor Songül. Çok sevdiğim Dura için bir şarkı demiş. Azer Bülbül için söz verelim. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Evet, hayırlı geceler Kadirhan. Süleyman Arslan ben, Almanya'dan seni dinliyorum diyor. Yine Eskişehir'den Güler'den gelen bir mesajımız var. Oğlum Ali Nail için diyor. Manisa Soma'dan Türkan, kızım İrem, oğlum Süleyman'la seni dinliyoruz. Herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz demişler. Selam olsun sevgili kralcılarımıza da. Evet, devam edelim. Bursa Mustafa Kemal Paşa Keserek Mahallesi'nden İbrahim bütün herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyor. Kadirhan kolay gelsin, şu an çayımızı yudumlarken seni dinliyoruz. Özellikle kızım Nile ve bana sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diye gelen bir mesaj. İstanbul'dan Üsküdar'dan Munis'e göndermiş bu arada bu mesajı. Adana'da Hüseyin Adana'dan selam olsun Kadirhan. Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyorum diyor. Yine Ankara'dan Ceren'den gelen bir mesajımız var. Sinoplu Bayram İstanbul Gazi Osman Paşa'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Gaziantep Nurdağı'ndan Osman. Eşim Birgül, çocuklarım Ali, Azra ve Murat için istiyorum diyor.

Sinop Gelze'den dinliyoruz. Fırında çalışıyoruz. Özellikle Kral FM ailesine ve yanımdaki çalışma arkadaşlarım Umut Bal kardeşime armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan. Aynı zamanda bayramınız şimdiden mübarek olsun demiş sevgili kralcımız. Evet devam edelim. Gelen mesajlarımızla iyi yayınlar, iyi bayramlar şimdiden diyor. Yenişehir'den gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız Mehmet göndermiş. Yine Adana Misis'ten Gamze. Bugün oğlum Şevketcan'ın doğum günü, kutlarsan sevinirim, o da şu anda seni dinlemekte diyor. Hem Şevket'in hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Şu anda seni dinliyorum diyor. Develi'den selam göndermiş Kayseri'den Murat Yıldız. Malatya'dan arkadaşlarla sizi dinliyoruz. Özellikle Adıyaman'da bulunan Ömer İsmail için istiyorum diyor Hüsnü. Evet oldukça yoğun mesajlarımız yağmur misali yoğunlukta gelmeye devam ederken şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan Samsun'dan Elmas, biz de sizleri dinliyoruz diyor. Yine Eskişehir'den gelen bir mesajımız var Ömer'den. Ankara'dan seni dinliyorum diyor Yusuf. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum demiş. Kayseri Develi'den Tuğba Şahin, Tuğba Şahin de askerden izne gelen oğlu Talip'le beraber bizleri dinlemekte. Antalya Manavgat'tan Hakkı, eşim için bir şarkı istiyorum Kadirhan abi diyor. Evet, Belçika'dan Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Herkese selam iletmiş sevgili kralcımız. Ankara'dan Sedat ben, selamlar, hayırlı geceler diyor. Zonguldak Düzce yolunda yolculuk yaparken sizleri dinliyoruz. Özellikle eşim Raif için bir şarkı diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş. Hem ona hem şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada Ankara'dan Sedat da şu anda yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Bursa'dan Mustafa, Kemal Paşa'dan Osman Gümüş'ten gelen bir mesaj. Bu arada Makedonya'dan sevgili Murat kardeşimize de selam olsun. Denizli'den seni dinliyorum Kadirhan demiş. Özellikle Songül için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ama kralcımız ismini belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Edirne İpsala'dan dinliyorum. Bayram tatili için geldim. Şu anda seni dinleyen Mecnun Aslan'a da sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sevgili kralcımız. Tokat'tan şu anda kuaförde bizleri dinlemekteler. Bilal'e de selamlarımızı iletelim. Sanırım bayramların en yoğun çalışan, daha önce de belirttiğim gibi, meslek dallarının başında kuaför kralcılarımız geliyor. Özellikle şu anda mesaide olan yoğun çalışan kuaför kralcılarımıza da selam olsun. Kadirhan Almanya'dan Yusuf, eşimle balkonda çay keyfi yapıyoruz. Bir taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle eşim, çocuklarım için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili kralcımız Yusuf. Kim göndermişti? Mesajlar karıştı. Evet, Yusuf Köse'ye de selamlarımızı iletelim. Bu arada Adana'dan servis kaptanımızdan gelen bir mesaj. Metin Özaltun, Kadirhan diyor, şu anda serviste seni dinliyoruz. Mesaide olan kaptanlarımıza gelsin demiş. Yollar açık olsun. Adım Mehmet, hayırlı geceler. Türkiye'den Almanya'ya yoldayım. Çok sevdiğim kuzenim Cihan'a selamlarımı iletiyorum. Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanında olamayarak geçirenlere selam olsun demiş sevgili kralcımız. Evet, mesajın beraberinde bir şeyler yazmış ama eksik geldiği için diğer yazdıklarını göremiyorum. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta demiştik. Hemen gelen sesli mesajımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abim, hayırlı yayınlar. Burhan ben abi, Sakarya'dan. Tır şoförüyüm abi. Edirne istikametindeyim. Nasip olursa son seferim. Bayram tatiline gireceğiz. Nasip olursa kurbanımızı keseceğiz. Allah herkesin kestiği kurbanını şimdiden kabul etsin. Sıradaki parça bütün meslektaşlarıma gelsin. Hayırlı bayramlar abi. Kendine iyi bak. Hayırlı yayınlar abi.

0: çektiğim çileme tek bahanesi. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesi. Tuzaktan tuzağa atsan da olur.
1: Bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutlarım. Kucak dolu selamlar göndermiş Almanya'dan Aslan, bizden de ona selam olsun. Ankara'dan gelen bir mesajımız var Ecem. Özellikle canım eşim Celil'e, canım annelerim Yaşanur ve Elif'e gelsin, sizleri seviyoruz demiş. Kadinan kolay gelsin, Sinop Ayancık. Trabzon'a selam olsun diyor Ebu Bekir. Özellikle Hüseyin Sarısoy'un doğum günü kutlarsan bizleri mutlu edersin Kadirhan. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum diyor. Hüseyin'in aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Çanakkale Biga'dan Berber Barış bütün müşterilerimize gelsin. Selamlar Kadirhan abim diyor. Evet, İzmir'den Rukiye eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Kayseri'den Adem'den gelen bir mesajımız var. Yahyalı'ya selam gönderiyorum diyor. Evet, mesajlar oldukça yoğunlukta. Kadirhan öncelikle selamlar, hayırlı yayınlar. Sinop Ayancık'tan, Doğanlı Köyü'nden Erdoğan Karaaslan ben. Eşim Reşide, oğlum Rıdvan ve gelinim Esra Karaaslan için sıradaki şarkıyı istiyorum. Hayırlı bayramlar dilemi sevgili abimize selam olsun. Ona ve ailesine de armağan edeceğiz sıradaki şarkıyı. Kerkük'te Kral FM dinliyoruz. Eşim Sara, oğullarım Umut'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Özel Umut'a gelsin demiş. Ahmet Umut'tan gelen bir mesaj. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım. Kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
2: Selamun aleyküm Kadirhan abi. Bilecik Gölpazarı'ndan Kofir Mehmet. Sıradaki parçayı şu anda tıraş olmakta olan geç saatlerde bizi bekleyen müşterilerimize gelsin ve Kral FM dinleyenlerine gelsin ve de sana armağan ediyorum.

0: İzmir'den Refika Çankaya şu anda hastanede yatmakta olan eşim için bir şarkı istiyorum diyor. Acil şifalar dileyelim hem Refika kardeşimizin eşine hem de hasta olan tüm kralcılarımıza. Mersin'den selamlar, iyi yayınlar. Kıbrıs'tan kızımız geldi. Oradayken sizin aracılığınızla hasret gideriyorduk. Çok şükür yanımızda. Şimdiden bayramınızı kutlarız demiş. Eksik olmasın sevgili kralcımız. Yasin Tokel'den gelen bir mesaj. Mersin'e de selamlarımızı iletelim. Bursa'dan sizleri dinliyoruz. Şu anda araçtayız. Azer Bülbül'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle eşime armağan ediyorum. Eşimi çok sevdiğini söylerseniz mutlu olurum diyor Elif. Eşinin adı da Şaban. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Evet, Kayseri Develi'den Ayşenaz Şahin'den bir mesajımız var. Abim Talip Şahin için bir şarkı istiyorum diyor. Belçika'dan Hollanda'ya yolculuk sırasında Kral FM dinliyoruz demişler. Yollar açık olsun Hakan'dan gelen bir mesaj. Yine Uşak'tan Mahmut, İzmir'de olan sultanım, canım eşim Funda'ya ve Kral FM ailesine selam olsun demiş. Bizden de onlara selamlar. Evet, şöyle mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. Abim Umut için bir şarkı istiyorum. Adana Misis'ten demiş. Ailecek şu anda seni dinliyoruz diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var. Sevgili Ramazan Erden göndermiş. Şu anda seni dinleyen Ejder Usta'ya gelsin. Hayırlı bayramlar temennisinde bulunmuş. Denizli'den gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız Akın göndermiş bu arada bu mesajı. Tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Konya'dan, Meram'dan, İsmail'den gelen bir mesaj. Hacer için istiyor sıradaki şarkıyı. Bursa Yenişehir Öğrenci Köyü'ne Necati abiye selam olsun demiş Eren Fidan. Evet, bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta. Sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Merhaba, Balıkesir'den Dicle Yalçın ben. Sıradaki şarkı Balıklı Köyü'nden Mehmet abime armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum.

Gölcük'ten herkese selamlar. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Şu anda Hatay istikametinde olan kardeşim Kerem'e selamlarımızı iletirsem mutlu olurum diyor. Yaşar, hayırlı geceler Sorgun'dan. Hem bayram hazırlığı yapıyoruz hem de seni dinliyoruz. Oğlum Eren'e, kızım Yasemin'e gelsin. Şu anda seni bekliyoruz mesajı okumanın demişler. Selam olsun. Gönül Çiçek ve ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Evet, gurbetten gelen bir mesajımız var. Almanya'dan Yeşim şu anda seyir halinde seni dinliyoruz diyor. Ahmet Beyli, sıradaki şarkıyı Şerif'e armağan edersen mutlu olurum Kadirhan. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında. Güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Kadirhan abim, ben Adana'dan Mustafa Kemal. Öncelikle herkesin bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Bir firmada şu anda çalışan Serdar abime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Eskişehir'den Güler'den gelen bir mesajımız var. Ali için sıradaki şarkıyı istiyor. Yine Bursa'dan selam göndermiş. Eşimle her gece olduğu gibi bu gece de sizleri dinliyoruz diyor. Emrah'tan bir şarkı istiyor. Emin, sözümüz olsun. Balıkesir Sındırgı'dan selamlar Kadirhan. İsmail, her gece seninleyiz demiş. Eksik olmasın. İsmail abimize de selam olsun. Evet, şöyle son bir mesajı daha değerlendirelim. Ankara'dan Tuğba, canımdan çok sevdiğim eşim Alim'e gelsin. Onu çok sevdiğimizi söylersen bizleri mutlu edersin diyor. Söylemiş olalım. İnşallah eşi de bu mesaja kulak veriyordur.

0: Evet, 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım bir Kadirhan üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Mustafa Güvenler'den gelen bir mesajımız var. Mustafa da şu anda Kilis'te Yenibeşevler'de kuaförde seni dinliyoruz Kadirhan. Özellikle Selim ve Mustafa'ya selam iletirsen bizleri mutlu edersin demiş. Selam olsun. Az evvel de belirttiğim gibi bayramların en fazla, en yoğun çalışan meslek gruplarının başında yer almakta kuaför kralcılarımız, berber kralcılarımız. Selam olsun şu anda mesaide bizleri dinleyen kralcılarımıza. Selim ve Mustafa'ya da selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde Gaziantep'ten gelen bir mesaj var. Sevgili Cabbar, şu anda serviste Süleyman'la seni dinlemekteyiz. Onun için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Kadirhan abi, ben Eskişehir'den Eda Irmak. Hem size hem de şu anda sizi dinlemekte olan babama armağan ediyorum. İyi ki varsın babacığım demiş. İnşallah babası da bu mesaja kulak veriyordur. Samsun'dan Erdoğan Sarıoğlu'ndan gelen bir mesajımız var. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyor. İstanbul Ayazağ'dan Kadir. Herkesin bayramı mübarek olsun. Özellikle eşim Gülay'a, kızım Gamze'ye ve oğlum Berat'a armağan ediyorum diyor. İzmir'den İdris'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan, sıradaki şarkıyı son servisimizi yapan Nezi abiye ve Kübra'ya, aynı zamanda Uğur'a armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Dediğim gibi mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Kadirhan, kolay gelsin. Doğum günü olan abime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. İsmi Recep demiş. Kütahya Tavşanlı'dan yazıyorum sana diyor Tarık. Hem Recep'in hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Otobüs kaptanımız Sümer'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Şu anda Mardin'den Antakya'ya doğru gidiyorum. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Yolda olan tüm emekçi meslektaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Lütfen sabırlı ve dikkatli diye de not düşmüş. Ricamız olsun, özellikle şu anda bayram tatili yolunda olan kralcılarımızdan, uzun yol otobüs kaptanlarımızdan hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tabii uykusuz yola çıkmayasınlar, ricamız olsun. Dediğim gibi trafik kurallarına uyarak İnşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza selam olsun. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Bayram Turan da şu anda İstanbul'dan Bursa'ya giderken bizleri dinlemekte. Çanakkale'den canımdan çok sevdiğim eşim Engin'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Meral göndermiş bu arada bu mesajı. Ankara Sincan'dan erkek kuaföründe çırağım bahşiş veren müşterilere selam olsun demiş. Küçük kralcımız Yusuf Enes Kabasakal'a selam gönderelim. Kadirhan Mehmet ben Diyarbakır'dan seni dinlemekteyim diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Adana'dan Sibel'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Veysel ben. Eşim Büşra ile seni dinliyoruz. Aydın'dan bu arada mesajı göndermişler. Kadirhan selamlar. Güzel şeyler yazmış Burhan İstanbul Pendik'ten. Seni dinlemekteyim. 35 yıldır sizlerin sessiz dinleyicinizim diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Ayrıca tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı şimdiden mübarek olsun diyor. Sevgili kardeşimize de selam olsun. Söz verelim. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Evet devam edelim. Kadirhan abicim hayırlı geceler diyor. Nazilli'den Akif. Yine hayırlı geceler Hamza. Şu anda Bilecik yolundayız. İstanbul'dan Isparta Yalvaç. Orada bir köy ismi yazmış ama okuyamıyorum onu. Oraya gidiyoruz demiş. Eşime ve çocuklarıma gelsin. Sıradaki şarkı diyor. Yollar açık olsun. Ankara'dan Veysel'den bir mesajımız var. Yine Osman Konya'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan selam olsun. Fatsa'dan selamlar oğullarım. Ali ve Asaf'la sizleri dinliyoruz. Kadirhan iyi yayınlar diyor. Sündü Serdar. Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. Doğan şu anda arabada kulağımız sizde demiş. Aşkım Semra'ma gelsin sıradaki şarkı diyor. Son birkaç mesajı daha değerlendirelim. Ankara Dikmen'den sevgili Serpil'den bir mesajımız var. Yine Almanya'dan Şeyma Pekmezci selam göndermiş. Barış Alper'e ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Herkese selam olsun demiş. Bizden de onlara selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.
1: İlaç gibi radyo.

0: Selamlar Kadirhan, Sakarya Hendek'ten Muhammed özellikle tüm kralcılara gelsin diyor. Gaziantep'ten Yılmaz eşimle beraber seni dinliyoruz demiş. Yine Balıkesir'den Elif'ten gelen bir mesaj, her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyorum. Özellikle Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Biricik sevgilim Efe'ye gelsin, onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Hatay'dan sevgiler saygılar sunuyorum. Ece'den eşi Mehmet'e diyor sıradaki şarkı için. Konya'dan Barış nöbette olan herkese ve bugün doğum günü olan başta kendim olmak üzere herkese gelsin. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Kutlayalım tekrar bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günü. Adana'dan Ahmet Aras şu anda seni dinleyen Ali abiye gelsin diyor. Bir firma adı söylemiş, onu söyleyemiyoruz. Remzi'ye iyi bayramlar sıradaki şarkıyı. Adana'da şu anda seni dinlemekte olan tüm çalışan arkadaşlara armağan ediyorum diyor. Kayseri Develi'den İsmail Andıç'tan gelen bir mesaj. Murat, Bolat, Sabri ve tüm Develilere gelsin diyor. Evet, şöyle devam edelim mesajlarımızla. Balıkesir Sındırgı'dan yine kuaförde bizleri dinleyen kralcılarımızdan gelen bir mesaj var. Yusuf Çetin şu anda kuaförde bizleri dinlemekte. Çanakkale Lapseki'den Tunç ben. Sizden eğer mümkünse tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum diyor. Eskişehir'den Yavuz selam gönderen kralcılarımızdan. Diyarbakır'dan Sibel'den gelen bir mesaj. Eskişehir'den Yaren selam göndermiş. Gaziantep Nizip'ten Saitcan. Şu anda Gaziantep Üniversitesi Nizip yerleşkesinde güvenlik görevlisiyiz. Seni dinliyoruz. Tüm emekçilere gelsin Kadirhan diyor. Kolaylıklar dileyelim. Kadirhan Kayseri'den Ömer, iki gündür baş ağrısından kurtulamıyorum. Yine seni dinlemekten vazgeçemiyorum demiş, eksik olmasın. Acil şifalar dileyelim sevgili Ömer Faruk konağa. Bu arada az evvel Instagram üzerinden yazan kralcılarımız da vardı. Sözümüz vardı, hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Balıkesir Sındırgı'dan sevgili Yusuf'a selam gönderelim. O da şu anda kuaförde bizleri dinlemekte. Özellikle tüm berber arkadaşlara sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Antalya'dan Ahmet'ten gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Şeyda, şu anda seni dinliyorum diyor. Zeliha günaydın. Zonguldak'tan bizi takip eden kralcılarımızdan. Güler Alan'dan, Balıkesir Edremit'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda gece çalışan arkadaşlarıma gelsin diyor. Gaziantep'e de selam göndermiş. Mehmet Hakan, Eskişehir'den takip eden kralcılarımızdan. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum diyor. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Devam edeceğiz mesajlarımızla.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

İyi geceler Sivas'tan sevgili Fatih Güngör de şu anda kuaför salonunda bizleri dinlemekte. Özellikle taksici Fatih'e, aynı zamanda Osman, Orhan Usta, İbrahim Usta'ya gelsin sıradaki şarkı diyor. Çanakkale'den dinliyoruz. Annem Leyla'nın doğum günü, iyi ki varsın annem. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edersen mutlu olurum diyor Gökçe. Doğum günü olan kralcılarımızın doğum günlerini bir kez daha kutlayalım. Kadirhan abi, ben Esra, Kayseri'de yaşıyorum ama memleketim Nevşehir'in Avanos'a bağlı köyümüze geldim. Ailemle beraber bayram için şu anda seni dinliyoruz diyor. Bir şarkı da bizler için armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. İstanbul Esenler'den Şaban'dan bir mesaj. Evet, devam edelim. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Almanya'dan bir mesajla devam edelim. Eren, şu anda seni dinliyorum diyor. Evet, sıradaki şarkıyı Gül'e, Mehmet'e ve Ali'ye armağan edersen mutlu olurum diye gelen karışık bir mesaj. Ankara'dan okuyabildiklerimizi paylaştık. Gürkan, sizleri severek dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Çanakkale Bayramiş'ten, Buse Karacabey'den, Ali ve Melike'den bir mesajımız var. Zonguldak'tan Durmuş, iyi bayramlar Kadirhan demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet abime ve Kral FM dinleyicilerine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor Mesut. İstanbul'dan Gültepe'den sevgili Fikret, herkese gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, Balıkesir'den Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. İzmir'den yine kuaför salonundan bizleri takip eden kralcılarımızdan Serkan, İbrahim, Bayram, Gökhan ve Halil Beylere sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim. Aynı zamanda ustalarımız Erhan'a, Serkan Demir'e gelsin diyor. Edirne'den selam göndermiş Ali Kerem. Bizden de ona selam olsun. Evet, oldukça yoğun mesajlar. Birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

Beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Muhammed Karakurt'tan gelen bir mesaj. Konya'dan Melih Karakurt'a doğum gününü kutlarsan sevinirim. Eşi ve çocuklarından ona selam gönderirsen de mutlu oluruz demiş. Sevgili Melih'i de, Melih'in de doğum gününü kutlayalım. Evet, Balıkesir Sındırgı'dan Eren Ayan, Balıkesir'deki berberler için Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkıyı. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Eşimle her gece sizleri dinliyoruz diyor. Emin'den Neşesine sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu oluruz demişler. Bu arada Bursa'dan ulaştırmış bu mesajı sevgili kralcılarımız. Yasemin Koçak selam göndermiş. Eren'e gelsin sıradaki şarkı diyor Almanya'dan. Kadirhan abi Balıkesir'den herkese hayırlı geceler. Bugün babam İsmail Akbaş'ın doğum günü demiş. Ne çok doğum günü olan kralcılarımız var bugün, bu gece. Oldukça yoğun doğum günü mesajlarımız geliyor. Bir kez daha bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Bursa Karacabey'den Ali'den bir mesaj. Kadirhan iyi geceler. İstanbul'dan Hatice. Balıkesir'de şu anda seni dinleyen canımdan çok sevdiğim eşim Mustafa'ya ve Cengiz ailesine gelsin diyor. Konya'dan Meral'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi sizleri severek dinliyorum. Bu saatte hem seni dinliyorum hem de temizlik yapıyorum. Özellikle eşim Aykut için de sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diyor sevgili kralcımız. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Gaziantep'ten severek dinliyorum. Uyku tutmadı bütün Kral FM dinleyicilerine ve Fırat'a armağan ediyorum diyor. İsimsiz gelmiş mesajımız. Evet, şu anda Suriye'de askeri personelim, sevdiğim için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Özellikle Meryem'e gelsin demiş askerimiz, ismini belirtmemiş. Muğla Milas Ova Kışlacı köyünden gelen bir mesajımız var. Hüseyin şu anda Efe ile beraber bizleri dinlemekte. Özellikle Harun ve Gökhan'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kadirhan kardeşim iyi geceler. Ben Milas bölge trafikten polis Serkan. Yine bir

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kopmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp. Ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Bu arada sevgili kardeşim Ender Tunç. Ender Tunç bizleri şu anda Siirt Havalimanı'nda dinlemekte. Mesut Şefi ile beraber selam gönderelim Ender'e. Özellikle sıradaki şarkımızı hem Ender'e hem şu anda nöbette olan Mesut Şefi'ne, aynı zamanda görevde olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edip beraberinde kolaylıklar dileyelim. Kadir Han, ben Aydın Çin'den Ebru. Sıradaki şarkı eşim Sedat armağan edersen mutlu olurum diyor. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadir Han demiş. Tır kaptanı Emin Şengül. Şu anda Niğde'de bulunan çocuklarıma ve Mersin'de bulunan babam Mehmet, abilerim Enver, Hüseyin, yeğenlerime gelsin. Tüm ülkemin de bayramı şimdiden mübarek olsun diyor. Sevgili kaptanımıza selam olsun. Hem ona hem yollarda olan kaptanlarımıza. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bir kez daha ricamız olsun ama dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak trafik kurallarına uyarak

0: İnşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kuaför salonunda seni dinliyoruz Kadirhan. Bursa Yenişehir'den Furkan ben. Özellikle tüm sevdiklerime ve Şaban Aydoğan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Tüm sevenlerime ve dinleyenlerine gelsin demiş sıradaki şarkı için. Gaziantep'ten Özlem ikinciden gelen bir mesaj. Evet, çok sevdiğim asker Aras için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Meryem. Kadirhan Sakarya'dan bir sen ve Aynur şu anda seni dinliyoruz demişler sevgili kralcılarımız. Selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. Evet, Muğla Milas'tan Kadirhan abi şu anda seni dinliyoruz diyor. Efe, Birge, Harun ve Gökhan Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Onlar da kuaför salonunda bizleri dinleyen kralcılarımızdan selam olsun. Hem şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi beraberliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.
1: Kadirhan

Evet, 01.52 yaptık saatlerimizi. Bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Benim çok sevdiğim sevgili kardeşim Halil Korkmaz şu anda Münih'te bizleri dinlemekte. Taksicilik yapıyor. Bir taraftan da kulağı bizde. Selam gönderelim hem Halil Korkmaz'a hem de gurbette olan kralcılarımıza. Tabii onlar biraz daha böyle buruk geçiriyorlar bayramları sevdiklerinden uzak oldukları için gurbette. Selam gönderelim. Gelemeyen, bu bayramda ailesinin sevdiklerinin yanında olamayan tüm gurbetçilerimize de selam olsun. Nasip olursa saat 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: sıksa gitti giden. Herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
1: İlaç gibi rahat.